Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımız Cafer Kırmızı'dan alınan Erzurum türküsüyle başlıyor. Gülten Çadırcı söylüyor. Adalardan çıktım yayan.

İbrişim örmüyorlar, sevmişim vermiyorlar. Tanrı'nın zalimleri münasip görmüyorlar. Bu Adana türküsünü Azize Gürses'in sesinden dinliyoruz.

Sahar Yeli programımız Bir Muş Türküsüyle devam ediyor. Muazzez Türing'den alınan türküyü Beyhan Karsu söylüyor. Mektebin Bacaları.

Şu kışlanın kapısına mail oldum yapısına. Telli kurban bağlayayım asker yarın kapısına. Durmuş Yazıcıoğlu'ndan alınan bu türküyü Coşkun Gök söylüyor.

Hamdi Polatoğlu'ndan alınan Mustafa Hoşsu'nun derlediği Van türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Urfa'ya paşa geldi. Gülseren Erdağ sizinle.

Ümit Yılmaz Arslan ve Necmettin Palacı'dan alınan Ankara türküsü var sırada. Denize dalmayınca. Vildan Turan'a kulak veriyoruz.

Sahar Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz sizi. Ardıçtandır Kuyuların Kovası. Ali Çakar sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Meltem Ersan. CHP Genel Merkezi'nde mutlak butlan kararı sonrası dün en gergin günlerden biri yaşandı. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. CHP Genel Merkezi'nde polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuklar, masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Kılıçdaroğlu, CHP teşkilatlarına yargı kararlarına uyulması için sağduyu çağrısı yaptı. Tahliye kararı tebliğ edildikten sonra Özgür Özel parti genel merkezinden ayrıldı. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara AK Parti'den tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeli açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi işlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir, dedi. Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'nde ve devamında yaşanan olaylara soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarını mercek altına alacak. İran, ABD ve arabulucu Pakistan savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmaya yaklaştıklarını açıkladı. Sonra da anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim, dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da müzakere heyetimiz ülkemizin onuru ve şerefi söz konusu olduğunda asla taviz vermeyecektir açıklamasını yaptı. Savaş futbolu da vurdu. İran gerilim sürerken 2026 Dünya Kupası için milli futbolcularının kamp adresini ABD'den taşımak istedi. Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA talebi onayladı. İranlı futbolcular ABD yerine Meksika'da kamp kuracak. Türkiye ile birlikte aralarında Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Suudi Arabistan'ın bulunduğu 8 ülkenin dışişleri bakanları, küresel somut filosundaki aktivistlere yönelik kötü muamelede bulunan İsrailli bakana tepki gösterdi. Açıklamada dışişleri bakanları, İsrailli bakan tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınamaktadır ifadesine yer verildi. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki milletvekilliği seçimleri tamamlandı. Merkez Sağ Partisi DİS'i geçerli oyların %27,1'ini alarak birinci parti oldu. Seçimler Rum yönetiminde aşırı sağın yükseldiğini bir kez daha ortaya koydu. Pakistan'ın Quetta kentinde askeri personel taşıyan trene yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı. Türkiye'den terör saldırısına kınama geldi. İcbar suretiyle irtikap suçuyla tutuklanan Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı. Resmi gazetede yayımlanan yeni kararla İstanbul Bilgi Üniversitesi

Faaliyet izninin kaldırılmasına yönelik daha önce alınan Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Kararın ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, mağduriyet yaşanmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı. Spor. Trendyol Süper Lig'e yükselen son takım Arca Çorum Futbol Kulübü oldu. Kırmızı Siyahlılar Konya'da oynanan playoff finalinde Esenler Erokspor 2-0 yendi. Böylece Çorum ekibi tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e yükselen Çorum Futbol Kulübü'nü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Günaydın efendim, hoş geldiniz. Yeni bir haftaya, yeni bir güne başlıyoruz. Sevgiyle, saygıyla selamlarımızı iletelim bütün sesimizin ulaştığı yurt içi ve yurt dışındaki dinleyicilerimize. Günaydın efendim. Yeni bir haftanın, yeni bir günün açılışını yapıyoruz. Bugün 25 Mayıs 2026 Pazartesi. Mayıs ayının da son haftası içerisindeyiz. Bayram içinde geri sayım başladı Kurban Bayramı için. Bayram 27 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Elbette hareketlilik de arttı yurt içinde, özellikle Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlarımızın başlatmış olduğu şehirler arası hareketlilik de sürüyor. Bugün ve yarın da yine hareketliliğin olacağını da biliyoruz efendim. Kolay gelsin diyelim. Yollarda olan, bizi nerede dinliyorsanız hepimiz için sağlıkla, huzurla geçireceğimiz günler, zamanlar olsun. İstanbul'dan yayınımız başlıyor. 3 saatlik bir zaman dilimi her zaman için, haftanın 7 günü olduğu üzere bugün de yeni haftanın ilk gününde açılışımızı birlikte yapıyoruz. Nuray Soy'dan Murat Daydemir, Pınar Kundakçı Temel, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve bugünkü programımızın açılışını Ender Balkır'ın sesinden dinleyeceğiniz bu türküyle yapalım. Bilmem neden böyle soldun.

Hacı lobasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ay da geçti, göremedim yar seni. İstan Öztürk'ün derlemiş olduğu Sivas'ın bu türküsünü sanatçımız Tülay Örten'den dinlediniz. Efendim saatler 7.17'yi gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan birlikteliğimiz başladı. Sizler TRT Türkü frekansında, TRT Türkü'de sabah programını dinlemeye başladınız. Hepimiz için keyifli bir birliktelik olsun diyelim. Anadolu'muzun zengin mirasını, bu güzel ezgileri sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. Şimdi Tokat Zile'ye uzanalım ve Arif Meşhur'un Sadık Doğanay'dan derlemiş olduğu türküsü Cengiz Özkan'ın sesinden ve sazından sunalım. Bir güzelin hasretinden, ahından, tutuştu her yanım, yandı hayandı.

Sevcen Orhan'dan dinledik. Eyvallah dedi ve saatte bu türküyle birlikte 7.26'yı gösterdi. Efendim birazdan yol raporunu aktaracağız. Yolda pek çok dinleyicimiz var. Sayıları da tabii ki zaman Kurban Bayramı'na doğru ilerlerken yolda olan dinleyenlerimizin de sayısı artıyor. Kolay gelsin diyelim efendim. Kazasız belasız yolculuklar inşallah sağlıcakla varın. Sevdiklerinize kavuşun diyelim. Birazdan yol raporunu aktaracağız. O dakikalara kadar Sivas Divriği'nin türküsü bize eşlik etsin. Ahmet Yamacı Nuri Üstün Sesten derlemiş. Sizler için Selma Alagöz söylüyor. Kara duta yaslandım, yağmur yağdı ıslandım. Kınamayın ahbaplar, şeker ile beslendim.

Yolculuklar dileyelim ve 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü itibariyle karayollarındaki son duruma bir bakalım. O4 TEM otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında Sultanbeyli ücret toplama istasyonu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında ŞEV çalışması nedeniyle Denizli istikametinde emniyet ve sağ şerit trafiğe kapalı ulaşım orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 3 ile 61. kilometreleri arasında yapım çalışmaları var. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle çalışma süresince Polatlı-Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı olacak. Ceyhan-Çukur Köprü yolunun üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak verildiğini biliyoruz. Nevşehir-Kayseri yolunun 57 ile 58. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Aynı şekilde Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46 ile 49. kilometreleri ve Bingöl-Karlova yolunun 1 ile 3. kilometreleri arasında Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var ve Çanakkale-Çan yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Değerli dinleyicilerimiz, karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analiz linki, Alo 159 Bölgesel Ücretsiz Yol Danışma Hattı'yla Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin 0312 449 9199 numaralı telefonuna başvurabilirsiniz. İyi yolculuklar diliyoruz.

Musa Eroğlu'nun kendi bestesiydi. Onun sesinden omuzumda sevda yükü dedik. Saatler 7.36'yı gösteriyor. İstanbul'dan yayındayız efendim. 25 Mayıs 2026 Pazartesi gününü karşılıyoruz bugün. Yeni haftanın ilk günü, artık Mayıs ayı da bu hafta vedasını yapıyor. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız sürüyor. TRT Türkü'de sabah programında günü yeni karşılayanlara, programımıza yeni katılanlara bir kez daha günaydın, merhaba diyelim. Ve sıradaki türkümüz için Erdal Erzincan'ın hem sazına hem de sesine kulak verelim. Neşet Ertaş'ın türküsünü okuyor. Çiçekler ekiliyor, bahçeye dikiliyor. Sen orada, ben burada güzelim. Böyle zor çekiliyor.

Efendim saatler 7.43'ü gösteriyor. Onur Şan ve Adil Özkar'a Dom Dom Kurşununu söylediler. İbrahim Tatlıses'le dinlediğimiz, onun sesinden ilk dinlediğimiz, sevdiğimiz türkülerden biriydi Dom Dom Kurşunu, Aşık Mahsuni Şerif'in. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Yeni bir günü, yeni bir haftayı karşılıyoruz efendim. Bayram haftasını karşılıyoruz. Zaman bayrama doğru, Kurban Bayramı'na doğru ilerliyor. Hepimiz için sağlıklı, huzurla, güzelliklerle geçireceğimiz bir bayram olsun, bayram haftası olsun. Programımızda şimdi Grup Latin'den O Sevilen Türkü gelsin. İstek saatinde de çok istek alan ezgilerden biridir. Samsak Döveci diyoruz.

Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz. Yiğit olan yiğidin başı boransız olmaz dedi sanatçımız Özlem Özdemir. Kırşehir'in Nida Tüfekçi'nin Muharrem Ertaş'ın türküsünde. Saat 7.51 zaman yaklaşıyor. Hangi zamandan söz ediyoruz? İstekler saatinden. 8 sonrasında sıradaki türküye ortak olmak isteyen ve sevdikleri yakınlarıyla güzel bir türküde buluşmak isteyen dinleyenlerimizin saati. Bekliyoruz efendim, sürekli dinleyicilerimiz yazmaya başlamışlar bile paylaşım yapıldığı andan itibaren. Öyle güzel ifadeler var ki süremiz yettiğince hemen hepsini dile getirmeye çalışacağız. Bu istekleri Facebook'tan, X, Twitter'dan ve Instagram'dan TRT Türkü sayfasından okuyacağız ve türkülerimizi sizlere armağan edeceğiz. Şimdi 8'e dek yine türküler devam ediyor. Nuray Aliler söylüyor, Mavilim, Mavişelim.

0: Rahmetlik Nuray Hafiftaş'ın sesinden düğün dernek dedik.
1: Hava durumu.
0: Hava tahmin raporuna bir bakıyoruz. Şimdi Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkili olacağını meteoroloji günler öncesinden bilgi vermişti, haberini vermişti. Türkiye'nin büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Özellikle iç ve doğu kesimlerde yağışın etkisini arttıracağı tahmin raporuna göre bildiriliyor. Peki bugün yeni haftaya başlarken hava nasıl olacak, detayları paylaşalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Antalya hariç yurt genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bugün için bazı illerimizin tahmin raporuna göre beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Çanakkale 40, 25, İstanbul 23, Sakarya 24, Afyonkarahisar 19, Denizli 25, İzmir 28, Muğla 26, Adana 26, Antalya 25, Burdur 23, Hatay 24, Ankara, Konya 20, Eskişehir 19, Nevşehir 18, Bolu 19, Düzce, Kastamonu 21, Zonguldak 20, Amasya 22, Artvin, Trabzon 19, Samsun 21, Erzurum, Kars, Van 16, Malatya 22, Diyarbakır, Siirt 23, Mardin 22 ve Şanlıurfa 27 derece. Efendim artık istekler saatindeyiz. Saatler 8.03'ü gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah programı devam ediyor. İlk türkümüz sesimizin ulaştığı yurt içinde yurt dışındaki pek çok TRT Türkü dinleyicimize armağan olsun. Sevgi ve selamlarımızla Erol Parlak'la Allılar diyoruz.

Cerrevin kulpu burma, doldur cerrevi durma, yengi bir yar sevmişem, dili bal, ağzı hurma. Kerkük'ün türküsüydü Abdülvahit Küzecioğlu'ndan, Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği türküyü Dünya Tekin'den dinledik ve artık İstekler Saatindeyiz. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. İkinci bölüm, İstekler bölümünde beraberliğimiz sürüyor. O kadar çok ileti birikmiş ki Facebook, X, Twitter, Instagram'da TRT Türkü sayfasında pek çok kıymetli dinleyicimizin mesajını görüyoruz. Belki şu dakikalarda ilk kez bu frekansa denk geldiniz. Biz haftanın 7 günü sabah 7-10 arası İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız ve programımızın son 2 saatini isteklere ayırıyoruz. Sizler sosyal medya üzerinden katılan dinleyenlerimiz sıradaki ezgileri

hayırlı sabahlar diye karşılamış Serkan Alkan. Lütfen yolda olanlar çok dikkatli olalım. Sevdiklerimize kavuşmamız geç olsun ama güç olmasın. Efendim yolda birbirimize saygıyla, sevgiyle, sabırlı olmayı da eksik etmeyelim. Tüm yolculara hayırlı yolculuklar diliyorum diyor Serkan Bey. Çok teşekkür ediyoruz efendim uyarılarınız için de. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan dinleyicimizdir. Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Eşi Zeynep Hanım ve bütün çocukları, torunları, sevdikleri, dostları için istiyor. Seydi Kemer'den Bayram Gökçen de dinlemede. Sıradaki türküyü İstanbul'da bulunan oğlum Profesör Doktor Cem Gökçen'e ve şifa bekleyen hastalarına armağan ediyorum. Osmaniye'den Fahri Özdemir, Hatice Ünal günaydın sevgiler, Acıpayam Kelekçi'den merhaba. Eskişehir Mihaliçık'tan yazıyor Yasin Bey, İsmail Yalabık selamlar Berlin'den iyi yayınlar diliyorum. Gurbet Elden herkese sevgiler selamlar efendim. Gurbette olan özellikle Almanya'da olan pek çok dinleyicimiz var. Sevgili Suna Koçak onlardan biri. Suna teyze kendisine ve sevdiklerine ailesine de armağan edelim türkülerimizi. Sevgi dolu sözleri için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve Murat Odabaşı, dünü bugüne bağlayan bir köprüdür türküler diye söze başlamış. Geçmişte yaşananları gönül penceresinden anlatır. Kültür coğrafyamızın tapusudur. Her yörenin rengini, yaşayışını geleceğe nakşeden türküler. Kurban Bayramı'nı idrak edeceğimiz yeni haftanın başlangıcında İstanbul Avcılar'dan sizleri, ekibinizi selamlıyorum. Anadolu'nun ortak hafızası olan bu uçsuz bucaksız mirasta gönlümüzde bambaşka bir yeri olan, geçmişe götüren, geleceğe taşıyan, birbirinden güzel ezgilerle her yeni günü karşıladığımız olağanüstü güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. Hazırlayıp yayınlayan, alıcılarımıza ulaşmasında emeği olan siz güzide ekibe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sıraya alacağınız türküyü sizlere ve bu frekansta buluşan bütün türkü sevdalısı dostlara armağan ediyorum. Her günümüz türkü tadında olsun. Çok teşekkürler Murat Bey, paylaştıklarınız için gönlünüze sağlık. Başka hangi dinleyicilerimiz var bu saatlerde bizlerle olan? Gülden İbiş İmamoğlu, Denizli'den sevgiler. Salim Uğuz, Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden selamlar. Kızım Selenay ve oğlum Ali Era'ya armağan olsun. Selahattin Özdemir, hayırlı yayınlar diliyorum Niksar Yeşilkaya Köyü'nden. Efendim Giresun Bulancak'tan İdris Şen yazıyor sıradaki türküyü aileme ve İsmet Paşa Mahallesi sakinlerine gönderiyorum. Kayseri bizi dinliyor. Bekir Gültekin yazmış. Zonguldak Çatalağzı'ndan dostlarım Remzi Demirci, Ömer Uzun ve Şenol Ataç'a da sıradaki türkülerinizi armağan etmek isterim demişler. Ve İstanbul 4 Levent, sevgili Sıdıka Tavukçu da yine radyosunun başında. O da Trabzon'daki sevdikleri, akrabaları, ahbapları için bir türkü istiyor. Anamur'dan yazmış İbrahim Gümüş, Antalya'daki torunum Eylül, kızlarım ve damatlarım ve eşim için istiyorum. Ümit Sağlam, Dinar Hacıbeşirli'den dinleyicimizdir. Kendisine de sevdiklerine de türkülerimizi gönderelim. Efendim Kubat'la devam ediyoruz. Saatler 8.13'ü gösteriyor ve Fidayda demenin zamanıdır. Ankara'ya gidiyoruz. Sadık Ergun ve Bayram Aracı'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküyü okuyor Kubat. Bulguru kaynatırlar, serine yaylatırlar. Bizde adet böyledir. Güzeli ağlatırlar, çirkini söyletirler. Fidayda da Ankaralım Fidayda. 500 altın yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başını da yesin bu sevda.

0: bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Kerkük'ün türküsüyle seslendi İclal Akkaplan, Abdülvahit Küzecioğlu'ndan Nida Tüfekçi'nin derlediği türküydü. Kalenin dibinde bir taş olaydım. Şimdi Kerkük'ten Azerbaycan'a geçeceğiz ama öncesinde dinleyenlerimizin iletilerine, mesajlarına tekrar bir dönelim. Behiye Özgür selamlar, eşim Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkına gelsin. Uşak Karahalı'dan selamlar dedi dinleyicimiz. Kayseri'den Davut Güleç ve ailesi yine bizi dinlemede. Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan takipçilerimiz sıradaki türküyü istiyorlar. Sefai Özdemir Bartın Çayır Köyü'nden selamlar dedi. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan. Lütfen çalacağınız türküyü eşim ve çocuklarımıza da çalar mısınız? Bir de bütün TRT türkü dinleyenlerine gelsin. Lütfen ve lütfen trafik kurallarına uyalım diye de uyarısını yapmış sağ olsun Sezgin Bey. Cevriye Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden bizi dinliyor. Oğlu Selçuk, kızı Fatma, damadı Kaan için seçiyor. Denizli Yatağı'ndan takipçimiz Selim Onay. Hatice Ünal hayırlı sabahlar demiş Acıpayam Kelekçi'den. İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den selam gönderiyor. Orhaneli Altıntaş Mahallesi'nden Rasim Salçık, sevgili Meryem Dingil İskenderun'dan dinleyicimiz şükür kavuştuk demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Niyazi Akpınar bir pazartesi günü İstanbul Kasım

Hele dadaş hoş musan, dolu musan, boş musan, ayakların yan basir yoksa sen serhoş musan? Erzurum'un sevilen türküsüyle sizlerleydi sanatçımız efendim. Bir Vedat Uğurlu'dan alınan TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü derlemesiydi Türkülerimiz Sürüyor. Efendim Mehmet Çalmaşur'un sesinden bir Bayburt türküsü dinlemeye başladık. Buğra Tekdemir sizin isteğiniz diyor ki Bayburt Genç Osman'dan sizin güzel türkülerinizle açtık dükkanımızı, işimize başladık, Bismillah dedik. Çoruh'un memleketinden gurbetteki tüm hemşehrilerimize ve radyoları başındaki herkese selam olsun. Sabah kahvemizin yanında güzel bir Bayburt türküsü olur diye düşündük. Tüm çalışanlara armağan olsun, kolaylıklar diliyoruz diyor. Buğra Tekdemir'e, sevdiklerine ve bütün çalışma arkadaşlarına armağan olsun. Bugün bizde düğün var diyor Bayburt'un türküsünde Mehmet Çalmaşur.

Nasıl güzel bir Kerkük türküsüdür. Hel hele verin geline, deste gül verin eline. Altın kemer bağlamış gelinin ince beline. Abdülvahit Güzeycioğlu'ndan Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü Orhan Hakalmaz'dan dinledik. Öncesinde de hele yar, zalim yar dedik Mustafa Arı ile birlikte İzzet Altınmeşe'nin Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır'ın türküsüyle. Efendim İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimiz devam ediyor. Şimdi Instagram'a dönelim. Pek çok ileti ardı ardına geliyor. Sevgili Şengül Ekinci, Antalya Kemer bizi dinliyor. Diyor ki program harika başladı. Muhteşem de devam ediyor. Elinize emeğinize sağlık. Nuray Soydan hanımefendiye sevgilerimi gönderiyorum diyor. Evet, bugün sevgili Nuray Soydan'ın seçkisini dinliyorsunuz. TRT Türkü'de sabahta. Türküler çok güzel, repertuar harika. Daha ne olsun diyor. İyilik, sağlık, güzellik olsun. İnşallah kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkürler sevgili Şengül Hanım. Ertuğrul Şamlı yazmış, Manisa'dan yazıyorum, iyi yayınlar diliyorum. Şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Yolda olan sürücülerimize lütfen uyaralım. Trafik kurallarına uymaları, emniyet kemerini bağlamaları, küçük çocukların kesinlikle aracın önüne, ön koltuğa oturtulmamaları noktasında ben de uyarıda bulunmak isterim. En güzel bayram, sevdiklerinize sağ salim kavuşulan bayramdır. Manisa Yunt Dağı'ndaki tüm çiftçilerimize armağan olsun türkülerimiz diyor Ertuğrul Şamlı. Teşekkür ediyoruz Ertuğrul Bey, sağ olunuz. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi de selam gönderiyor. Tekin Koluçolak Ankara'dan dinleyicimizdir. Tatilde olanlara kazasız belasız neşeyle güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum. Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular Köyü'nde yaşayan annem Döne Koluçolak ve tüm köylülerimize armağan ediyorum. Emin Akgün Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden, Saim Dobur selamlar İzmir Ali Ağa'dan, Kahramanmaraş Andırınlılara sıradaki türküyü bekliyoruz. Osman İnan Ankara'dan, Gülten Kaymak Edirne'den, Selahattin ve Yıldız Erziçip'te Adana'dan dinleyenlerimiz, Özgür Aldemir Mersin'den günaydın diyor, Ağrı Tutak'tan Mustafa Bey, İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan, Hasan Güçlü Konya Kulu'dan, Ali Cengiz Kırıkkale Bahçılı'dan, Kızılırmak'tan,

Kenarından selam olsun bozkırın ortasından diyor Ali Bey. İsmet Köklü Kayseri'den Emine Demir Atamer. Bugün bütün umutlarımız çiçek açsın. Trabzon'dan merhaba. Mutlu haftalar ve Mehmet Turan. Hayırlı sabahlar. Bayram haftası hepimize güzellikler getirsin. Sıradaki türküyü size, sevdiklerime, yayın ekibine ve tüm türkü dinleyicilerimize armağan ediyorum. Müjgan Kızılkaya sesleniyor. Günaydın sevgili TRT Türkü ailem. Sıradaki türkü bütün dinleyicilerimize benden gelsin, armağan olsun diyorlar. Şimdi sizler için Ezgi seslendirsin, Şinenari.

Besni'den aldım üzüm, Aslıhan'dan dinlediğiniz bir türküydü ve bu türkülerle birlikte saatte 8.52 oldu. Yeni bir günü karşılıyoruz. İstanbul Radyosu'ndan yayınımız devam ediyor. Sizler aynı zamanda sosyal medyadan da bizlere sesleniyorsunuz. Mehmet Çağ yazdı. Muğla Kavaklıdere'den Salih Akova, İstanbul Pendik'ten takipçimizdir. Mustafa Telli Kayseri'den günaydın dedi. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan bizlere sesleniyor. İsmail Akgün günaydın TRT dostları, Araklı'dan Trabzon'dan merhaba diye yazmış. Dinleyicimiz Ahmet Uzal alkışlarla yine bizi karşılıyor. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgi ve selamlarımla sıradaki türkü kardeşim ve bütün dostlarımıza armağan olsun. Yavuz Selim Karlıdağ Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden, Trabzon'dan bir başka dinleyicimiz Ali Aydoğdu Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir türkü istiyorum demiş. Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı herkese selam. Osman Çokyaman, bu da sizin mesajınız. Erdoğan Avcıbaşı Manisa'dan oğlum Selçuk için istiyorum. Hamza Akkut Samsun 19 Mayıs'tan, Şaban Günhan Eskişehir'den, Ordu'dan Leyla Çabuk, Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, Afyonkarahisar'dan Mustafa Atmacı, Şaban Dişli günaydın sevgili ekip, kolaylıklar diliyorum. Türkülere sevdalı yürekleri en güzel duygularla selamlıyorum, güzel bir hafta temenni ediyorum demiş Şaban Bey, sağ olsun var olsun. Hasan Cengiz şimdiden herkese iyi bayramlar. Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden selamlar. Yılmaz Kara Ağaç Kütahya Gediz'den, Gürcan Hüsbal Mersin'den, Osman Közterme Kozluk'tan, Ali Yöntem Bucak'tan yazıyor. Mücahit Güven ve Hüseyin Güven'le Cafer Özalp için sıradaki türkümüzü bekliyor. Mustafa Fenercioğlu herkese günaydın. Antalya'dan sevgiler. Bolu Gövem Yaylası'ndan Aykut Türk, Çanakkale Ezine'den Güray Yılmaz, Turgut Eren Eskişehir'den ve Çanakkale Biga'dan Ahmet Arslan, sıradaki türkümüzün isteklisi olan dinleyenlerimiz Cihan Güneş söylüyor. Delal.

0: Bastım da kırıldı iğdenin dalı, kötüye düşenin böyle olur hali. Orta Anadolu'nun Sabiha Kubilay'dan İcral Akkaplan'ın derlemiş olduğu türküsünü Maral'dan dinledik. Efendim saatler 9'u gösteriyor. Artık 3. ve son bölümdeyiz. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. Bütün dinleyenlerimizi bir kez daha sevgiyle selamlayalım, günaydın diyelim ve devam edelim türkülerimize. Önce istekleri okuyoruz. Selahattin Özdemir'in mesajını bir başka platformdan okumuştuk. Şimdi Twitter X'e geçtik. Bir başka dinleyicimiz Hasan Bey diyor ki sıradaki türküleri yolcularımıza armağan edelim diyor. Canımızı riske atmayalım, hızdan uzak duralım. Çok teşekkür ediyoruz uyarılar için. Ahmet Uğurluoğlu Mersin'den selam ve sevgiler. Eşim Songül Hanım'a, çocuklarım Türkan, Adnan, Mert ve Zafer'e gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Ahmet Bey'e de, Ahmet Uğurluoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Ali Onar yazdı, hayırlı işler demiş. Ahmet Uzal ikinci bir ileti paylaşıyor, çok teşekkür ettiğini belirten türkülerimiz için. Ege'nin incisi İzmir Balçova'dan türkü dolu yüreklere selam olsun diyor Metin Topkaya. Memleketim Sarıkamış'a ve Sarıkamışlılara bir türkü de benim için armağan olsun diyen herkese türkülerimiz gelsin diyorlar. O halde İzzet Altınmeşe'nin sesinden Sarıkamış yaylalarını sunalım.
1: TRT Türkü.

Ne güzel türküler seslendirdi. Belki Sakkale'den dinledik. Bu türkü Demet'in son bölüm, son saatteyiz. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayınımız devam ediyor sosyal medyadan. Her geçen dakika yeni dinleyenlerimiz de bizlere katılıyor. Musa Aytu, herkese selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş Bartın'dan. Bayram Ermiş, hayırlı sabahlar TRT Türkiye. Şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Sinop Durağan Dereli Köyü'nden sizleri dinliyorum diyor Bayram Bey, sağ olsun. Haşim Varol Sakarya'dan, Osman Çayır İstanbul Ok Meydanı'ndan, Aydın'dan Hasan Ceylan, Sinop Boyabat'tan Aziz Aydınlı, Samsun İlk Adım'dan Halil Albayrak, hayırlı programlar diliyorum. Servet Coşkun, gününüz aydın olsun. Konya Selçuklu'dan Vehbi Aksungur, Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu, Musalar Yeniköy'den selam gönderiyor. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu, iyi yayınlar diliyorum. Anamur'dan herkese selamlar. Ailemiz ve Anamur'umuz için hepimize gelsin türküler. Ramazan Özünlü, Aydın İsa Beyli'den, Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den günaydın. Kastamonu Küre Çaybükü Köyü'ndeki annem Elmas Özkan için de gelsin sevgilerimle diyor. Murat Boran Adana Tufan Beyli'den, Taceddin Kulak Bolu Mengen'den, Çınar Türkmen Nevşehir Hacı Bektaş'tan günaydın, sağlıklı mutlu günler diliyorum diyorlar. Rıza Yakın Bafra'dan sonsuz selam ve sevgiler. Ailem için ben de türkülerden birini bekliyorum. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan, Ali Çakır Samsun 19 Mayıs'tan, Mithat Kaykı Edirne Uzunköprü'den, Berlin'den Malik Yapar sıradaki türkümüzü türküseverlere armağan ediyorum diyor. Efendim Almanya'dan gurbetten bir başka dinleyicimiz Gülnaz Hanım Malbastı Delal, Reutlingen'den bizi mutlaka dinliyordur. Kendisine de sevgi ve selamlarımızla şimdi bu güzel ezgileri armağan edelim. Önce Volkan Konak yaylada kuzular diyecek, ardından da Zeynep Başkan'a sözü bırakacak Lido.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.

Efendim Zeynep Başkan'dan dinledik, Dido dedi ve saatte 9.18'de vardı İstanbul'dan yayınımızın artık son bölümü, son saatindeyiz. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Şöyle bir sosyal medya hesaplarına tekrar dönelim, sayfaları yeniledik. Hangi dinleyicilerimizin mesajları çıktı karşımıza? İlhami Bayar da yazmış Denizli Çivril'den, Yalova'dan Fatma Dönmez ve Antalya'dan Sevgi Yıldırım için türküleri bekliyoruz. Yaşar Köksal her zaman olduğu gibi çekmiş olduğu videosuyla da bizlere sesleniyor. Birbirinden güzel türküleri dinlemeye devam ediyoruz. Ekibe çok teşekkürler. Var olun Yaşar Bey. Mahmut Kalın da bir İzzet Altın Meşe yorumu için teşekkür mesajı yazmış, sağ olsun. Durak Çağatay bizi Erzurum'dan dinliyor, hayırlı sabahlar dedi. Isparta'dan Mahmut Üstündağ, Dilek Yıldız mutlu sabahlar diyorlar. Sıradaki türkülerimizi bekliyorlar. Bulutlu bir Niğde sabahından günaydın tüm türkü dostları diye yazmış Fikret Dikmen. Hüseyin Akbaş bizim Burdur Gölhisar'dan dinleyicimizdir. Ahmet Özçelik yazıyor sizlere, eşi Saynur Hanım'a, Buldan'daki kardeşim Şadiye ve Ömer Özçelik'e, torunlarım Duygu Kıvanç, Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yaz Özçelik'e türkülerimizi armağan ediyorum. Mersin'den takipçimizdir Ahmet Özçelik, Erdemli'den. Efendim Enver Çetin diyor ki Finike'den selam gönderiyorum. Sivas'tan geldi torunum Efe Yaz, sabah yürüyüşü yapıyoruz. Rica etsem bir selam gönderir misiniz efendim, hoş geldiniz diyelim.

Enver Çetin'e ve sevdiklerine armağan olsun. Oğlum Ender, gelinim Hümeyra, torunlarım Ezgi Naz ve Efe Yağız'a, tabii ki olmazsa olmazımız TRT Türkü ailesine armağan etmek istiyorum. Efendim ne mutlu, güzel bir bayram günü geçirmeniz dileğiyle diyelim. Özgür Aldemir Mersin'den iyi yayınlar diye yazmış. İstanbul Ümraniye'den bizleri dinliyor Maksut Tanış. Sıradaki türkümüze sizi de ortak edelim. İstanbul Esenler'den Adem Öcal'la da beraberliğimiz sürüyor. Efendim Turan Akman Erkılıç Eskişehir'den selamlar. Diyor ki türküler bazen bir annenin duası, bazen bir çalışanın alın teri, bazen memleket hasreti olur. Anadolu'nun sıcaklığını taşıyan türkülerle güne başlıyoruz. Bütün öğretmen arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, oğlumuz Çoğan Deniz'e, abimiz Kenan Kılıç'a, kardeşimiz Gültekin Erkılıç'a ve Gökşen Sevindi'ye armağan olsun diyor. Bahçelerde bal erik hele nöri türküsünü istiyorum demiş. Bir bakalım, zamanımız eğer yeterse neden olmasın diyelim ve sıradaki türkümüz için şimdi Rüstem Avcı'ya kulak verelim. Entarisi ala benziyor.

0: Bayram, sevdiklerinize ses olmanın tam zamanı.
1: Uzakları yakın etmek için bir telefon, bir ziyaret yeter.
0: Bir bayramınız kutlu olsun demek, gönülleri

Ordu yolundayım. Sıradaki türküyü biricik annem Şenay, babam Şükrü, anneannem ve dedem için istiyorum. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler Şenay Umay. Hayırlı yolculuklar. İnşallah sağlıcakla kavuşun. Sevdiklerinize yanına varın. Hasan Yavuz Soy, Uşak Eğlence Köyü'nden yazıyorum. Kucak dolusu selam ve sevgiler demiş. Yunus Şen Ocak Denizli'den bizim dinleyicimizdir. Nide Kemerhisar'dan Turhan ailesi olarak size selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Sıradaki türkü oğlum Yağız. Ailem ve tüm dinleyicileriniz için olsun. Efendim Gülşen Akkor, günaydın. İzmir Konya istikametindeyiz. Afyon'u geçiyoruz. Bir Karadeniz türküsü demiş dinleyicimiz ama süremize bakalım, daha çok halaylarla bitirelim dedik ama yine de bugün olmasa bile inşallah yarın sabahta sizleri güzel Karadeniz ezgileriyle buluştururuz. Ramazan Kompir, Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden ortak olmak istiyorum diyor bir türküye. İzmir Bayındır Söğütören Köyü'nden Osman Filizli yazdı. Kazım Ülgü, her zaman olduğu gibi Bahçebek Demir Köyü'nden, Osmaniye'den bizim dinleyicimiz yine bizlerle. Ordu'dan bir selam var Ergun Aktaş'tan. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan bizi dinliyor. Hakan Yeşil, türkü severleri İzmit'ten merhaba dedi. Karadeniz'in incisi Sinop Gerze'den Önder Tokur selamlarını, sevgilerini göndermiş. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan yazıyor ve Kezivan Kafalı Burdur'dan günaydın. Her sabah bizimlesiniz diyor. TRT Türkiye ekibine selamlar, sevgiler. Torunlarım, çocuklarım ve 43 yıllık hayat arkadaşıma, eşime, sizlere armağan ediyorum. Cabir Şahin, Kayseri'den iyi ki varsınız demiş. Musa Toros, Antalya'dan. Rençber Hasan Özkan, İstanbul Çekmeköy'den merhaba. Ben de TRT Türkü radyo dostlarından biriyim. Diyor ki Ordu'nun Mesudiye ilçesi Güvenli Köyü'nden babam Sıtkı Özkan. Annem, babaannem ve kıymetli öğretmenimiz Pınar Özkan için bir türkü çalmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Zehra Bıçakçı, İzmir, Refahiye Hacı Tosun, Murat Sıcak, Karabük, Mehterler Köyü bizleri dinlemede ve sıradaki türkülerimize ortak oluyorlar. İşte sizler için sanatçılarımız mikrofonda birbirinden güzel türküler eşliğinde devam ediyoruz. Bedri Aysel'i söylüyor. Haydi güneş pervane.

0: Lürem Esmer için, alem bana düşmandır Esmer sevdiğim için. Saatler 9.35'i gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan TRT Türkü'de sabah devam ediyor. İlhami Bayar bizi Denizli Çivril'den dinledi, selamlarını gönderdi. Bu arada teşekkür iletileri de ardı ardına geldi dinlenilen türkülerden sonra. Maya Türköz İzmir'den merhaba, mutlu sabahlar, hepimize sağlıklı güzel bir gün diliyorum diye yazmıştı. Hemen Instagram'a dönelim. Instagram'dan Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti Sivas'tan bir Neşet Ertaş türküsü istemişler ama sona doğru yaklaşıyoruz. İnşallah yarın sabah Neşet Usta'nın türküleriyle buluşmak dileğiyle diyelim. Meryem Hanım İskenderun'dan diyor ki Malatya'dan İstanbul'a gitti kızım Betül, damadım Bekir, canlarım torunlarıma selam gönderiyorum ve şimdiden tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. İnşallah güzel ağız tadında bir bayram geçiririz diye de eklemişler. Beraberliğimizi paylaşan pek çok dinleyicimiz oldu. Sıradaki türküyü seçen, selam ve sevgilerini gönderen onlardan biri de Mustafa Bey'di. Konya Güney Sınır'dan yazdı. Sıradaki türkülerimizden birine o da ortak olmak istedi. Efendim çok teşekkür ediyoruz ilginize. Her zaman olduğu gibi yine yalnız bırakmadınız. Birbirinden güzel türkülere eşlik ettiniz de biliyoruz. Şimdi o türkülerden biri Ekin söylüyor sizler için. Amanın minnoş.
1: Para los chicos del mundo entero.

0: bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
1: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
0: Yollar uzun ama her anı değerli.

Efendim sanatçımız Hüsamettin Subaşı'nın sesinden kendi derlemesini dinlediniz. Van'ın türküsüydü. Toycular Yarcan, kolunda mercan, ben sana hayran, o yanman amman. Efendim 9.43 oldu saatimiz, bugün için artık yavaş yavaş veda zamanı. İnşallah yarın sabahta birlikte olacağız. Yarın Arefe, çarşamba günü de tüm İslam alemi Kurban Bayramı'nı idrak edecek. Biz de yine yanınızda, radyonuzun yanında olacağız. Her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte bayram gününü karşılayacağız. Efendim son istekler, son iletiler. Murat Şükür yazmıştı, Gebze'den selamlarını gönderdi. Osmaniye'den Fahri Özdemir: Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ndeki polis arkadaşlarıma armağan olsun ve bütün dinleyicilerimizin neredeyse hepsinin uyarısı vardı. Trafik kurallarına uyalım, lütfen dikkat edelim, hayırlı yolculuklar dedi yolda olan dinleyicilerimize. Bulancak'tan Havva Türk yazdı: Eşim Kemal Bey, kızlarım Rümeysa, Hüma ve Neva için istiyorum dedi ve Yozgat Güzellik Köyü'nden Nevzat Akı da dinleyenlerimiz arasındaydı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yeni haftaya, Mayıs ayının son haftasına bugün birlikte başladık. 25 Mayıs 2026 Pazartesi sabahında sizlere seslendik. İnşallah yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle diyelim. Nuray Soy'dan, Murat Daydemir, Pınar Kundakçı Temel, sevgiyle ayrılalım ve son olarak halaylar için Gürsoy Babaoğlu'na sözü bırakalım. Yarın sabah görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Muğla yöresinden, Saçaklıktan Su Damlar türküsünde geçen büryan sözcüğü. Büryan yedik, usandık, hararetten pek yandık. Bostan verin adamlar, kapınıza dayandık, diyor türkümüz. Burada geçen büryan bir çeşit kebap türüdür. Püryan ya da biryan olarak da türkülerde kullanılır. Edebiyattaysa büryan kelimesi mecazi olarak yer bulur ve derdinden aşkından yüreği yanmış şairin gönlünü tanımlamak için kullanılır. Leblerin şekerdir, kaşların keman, aşkına düşeli bu ciğer büryan diyerek bu kelimeyi mecazi anlamıyla kullanmış halk ozanımız Gevheri. Şimdi Yılmaz İpek'in Mustafa Karaosmanoğlu'ndan derlediği bu türküyü Tuğba Ger'den dinliyoruz.

türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün gün boyu tansiyon yüksekti. Sabah erken saatlerde başlayan gerginlik, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen iki grup arasında kavgaya dönüştü. Kılıçdaroğlu'nun ekibi Ankara Emniyeti'ne parti genel merkezinin boşaltılması için başvurdu. Polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi'ne girmesiyle parti binasında arbede yaşandı. Tebligatın teslim edildiği Özgür Özel partiden ayrıldı. CHP Genel Merkezi'nde yaşanan tahliye gerginliğinin ardından ortalık savaş alanına döndü. Polisin binaya girişini engellemek için kapı girişlerine koltuk ve masalarla barikatlar kuruldu. Camlar kırıldı, koridorlarda çöp yığınları oluştu. CHP Genel Merkezi'nde maddi hasar meydana geldi. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara AK Parti'den tepkiler ardarda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini AK Parti'de arama yarışından yanlışından vazgeçmeli açıklaması yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi içlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP'nin kendi içinde yaşadığı gerilimi AK Parti'ye mal etmeye çalışmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hizmete açılan Ahıl-Kelek-Kars demiryolu için Türkiye ve Gürcistan'a teşekkür etti. Paşinyan hattı, Ermenistan'ı Avrupa'ya bağlayan yeni lojistik koridor olarak değerlendirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hava yolu seyahatlerine ilişkin yeni bir müjde verdi. TürkSat'ın desteğiyle artık uçak içinde yolcu portalı üzerinden internet hizmeti sunulacağını açıkladı. Türk mühendislerinin geliştirdiği portalla yolcular internet paketi satın alabilecek, kotasını takip edebilecek. ABD-İran savaşının sona ermesi için müzakereler sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. İran, ABD ve arabulucu Pakistan yaklaşık 3 aydır süren savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, anlaşma için temsilcilerime acele etmemeleri talimatını verdim dedi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian da müzakere heyetinin taviz vermeyeceğini açıkladı. Dünya enerji piyasaları kritik bir eşikte. Orta Doğu'daki belirsiz petrol akışını yavaşlattı. Küresel stoklar hızla azalıyor. Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı Eylül'e kadar kapalı kalırsa bu yaz yalnızca yüksek akaryakıt fiyatları değil, yakıt kıtlığı da gündeme gelebilir. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da katliamını sürdürüyor. Lübnan'ın Nebatiye ve Sur kentlerine düzenlenen yoğun saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 3.151'e ulaştı. Adana'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saat 4.26'da merkezi Saimbeyli ilçesi olan sarsıntı yerin 8,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi. Haberleri dinlediniz.

0: Benim Türküm.
1: Bursa'dan İhsan Arda, Yeni Bağlar Taksi Durağı için Çalın Davulları adlı türküyü rica ediyorum.

Uzaktan Sesler. Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyenleri. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Yurttan Sesler programına hoş geldiniz. Şef Naci Düzel yönetimindeki korodan, saz sanatçılarının icra edeceği Eskişehir Zeybeği'ne bağlı olarak Rumeli'den bir türkü dinleyeceğiz. Bugün benim efkarım var, efkarım var, gamım var. Neyleyim dünya malını aman, aslan gibi yârim var.

Adile Kurt Karatepe bir uzun havayla geliyor radyolarınıza. Ahmet Sezgin'in Yılmaz Kaya'dan derlediği Elazığ yöresine ait bir ağıt seslendirecek sanatçımız. Gele gele geldik bir karataşa. Yazılanlar gelir sağ olan başa. Bize hasret koyar kavim kardeşa. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.

Muğla Fethiye yöresinden Ahmet Günday'ın derlediği bir türkü var sırada. Nursaç Doğan Işık'tan dinliyoruz. Hüseyin'im geliyor tozlu yol gibi. Öpsem yanağından şeker bal gibi.

Talip Özkan'ın Yöre ekibinden derlediği Tokat türküsünü seslendiriyor koromuz. Çay aşağı kurt izi, düşman çevirdi bizi. Çeviren düşman olsun, Mevlam kayırdı bizi.

Şef Naci Düzel yönetimindeki koro son olarak Sivas Şarkışla Türküsü seslendirecek. Yüce dağ başında turna teleyi, yel vurdukça açılıyor yeleği. Benim yârim yüce dağlar meleği, gördünüz mü buralardan geçti mi?

0: İki Solisten Türküler.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız İki Solisten Türküler programından herkese selam ve sevgiler. Programı hazırlayan Kerem Bulut, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Bugün sanatçılarımız Gülten Çadırcı ve Ahmet Turan Şan'dan türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Ahmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan derlediği bir Elazığ türküsüyle başlıyoruz. Ardından bağlı olarak Orhan Dağlı'dan alınan ve yine Ahmet Yamacı'nın derlediği Diyarbakır yöresine ait bir ezgiyle programımızın ilk solisti Gülten Çadırcı'yı dinliyoruz.

Sırada başkent Ankara yöresine ait Emine Ünler ve Cemil Orhun'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bir türkü var. Hemen sonrasında bağlı olarak Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği bir Kütahya türküsüyle Ahmet Turan Şan'ı dinliyoruz.

Programımızın sonunda Kütahya yöresine ait Hisarlı Ahmet'ten alınan ve Yücel Paşmakçı'nın derlediği bir türküyle Ahmet Turan Şan'ı dinliyoruz ilk olarak. Daha sonra Ömer Şan'ın derlediği ve Aşık Davut Sulari'den alınan Erzincan yöresine ait bir ezgiyle de Gülten Çadırcı konuğumuz oluyor. Bir sonraki iki solisten türküler programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: TRT Türkü.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Meltem Ersan. Mutlak butan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne gidiyor. Bayramın ikinci günü partililerle ve vatandaşlarla bayramlaşacak. Tahliye kararının ardından dün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel de bugün mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Özgür Özel'in meclisin önünde yaptığı konuşma sırasında atılan sloganlara AK Parti'den tepkiler ard arda geldi. Genel Başkan Vekili Efkan Ala, CHP mahkemede kaybettiklerini, AK Parti'de arama yanlışından vazgeçmeli açıklamasını yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, kendi içlerindeki koltuk mücadelesi milletimizin gündeminde değildir dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP'nin kendi içinde yaşadığı gerilimi AK Parti'ye mal etmeye çalışmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'nın krizlerin yöneltildiği masalarda söz sahibi bir aktör haline geldiğini söyledi. Artık tarihin akışını suyun kenarından izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var dedi. MİT Başkanı Kalın, terörsüz Türkiye sürecine değindi. Devlet politikası olarak yürütülüyor, nihayete ermesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yine gördüğüm. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bu çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile süren müzakerelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. TRT Haber'in Türkiye'nin barış çabalarına ilişkin sorusunu yanıtlayan Bekai, Türk kardeşlerimize minnettarız dedi. Haydut İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen küresel somut filosu aktivistlerinden Fransız Mathilde Maye tedavi görüp sağlığına kavuştu. Ülkesine dönerken Türk doktorlarına teşekkür mektubu yazdı. Bursa YHT'ye kavuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Ankara ile Bursa arasında seyahat süresini kısaltacak yüksek hızlı tren projesinde geri sayımın başladığını duyurdu. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattında Osmaneli-Bursa kesiminin yılın ikinci yarısında hizmete başlayacağını açıkladı. Yurdu etkisi altına alan yağışlı hava Akdeniz ve Güneydoğu'da sağanağa dönüştü. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerde yağış aksamalara yol açtı. Mersin'de sele kapılan bir kişiyi çevredekiler kurtardı. Adana'da gece bastıran sağanak yolları göle çevirdi. Karaman'da da etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi. Haberleri dinlediniz.

0: Öykülerle gün ortası.
1: İzmir Radyosu'ndan hepinize merhaba. Günün tam ortasında türkülerimizle geldik radyolarınıza. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve spikeriniz ben Emre Şimşek. İlk türkümüzü Kubat söylüyor. Ankara yöresinden alınan çoğumuzun bildiği bir türkü. Güvercin uçuverdi. Yani misket.

Türkülerle gün ortasına hareketli, neşeli, keyifli bir şekilde başladık sevgili dinleyenler. Şimdi Halil Atılgan'ın Adana yöresinden derlediği türküyü Arzu Akmeş'e seslendiriyor. Adana Köprübaşı, otur saraya karşı, gel beraber gezelim, dosta.

Saatlerimiz 12, onu gösteriyor. Sırada Muzaffer Sarı Söze'nin Rize yöresinden derlediği bir türkü var. Yurdumuzun dört bir yanında dolaşmaya devam ediyoruz. Bu sefer Bülent Aslan söylüyor. Kiremite su düştü, Emine evden uçtu, zavallı annesinin etekleri tutuştu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden alınan Ragıp Binzat'tan derlenen bir türkü var sırada. Gurbet ve aşkın hüznünü sade bir dille yansıtan bu türküyü Onurşan seslendiriyor. Gölbaşına vardım, gülleri çoktur. Güzeller geliyor, sevdiğim yoktur.

Şimdi rotamızı Antalya'nın Elmalı ilçesine çeviriyor. Hüseyin Avni'den alınan dertli bir sevda türküsüyle devam ediyoruz. Emin Aldemir tarafından derlenen bu türküyü Semra Bağcı'nın sesinden dinliyoruz. Meşelidir engin dağlar meşeli, 3 yıl oldu ben bu derde düşeli.

TRT Türkü'de Türkülerle Gün Ortası devam ediyor. Türkülerle olan birlikteliğimizde İzzet Altınmeşe'nin sesinden güzel bir potpuri dinliyoruz.

Efendim bu güzel potpurinin ardından Muzaffer Sarı Söze'nin Çankırı Çerkeş yöresinden derlediği türküyü Emine Koç söylüyor. Çıra çattım, yanmadı. Mail verdim, almadı.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de türkülerle gün ortası devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi Hafız Osman Öge'den Elazığ yöresinden alınan türküyü Lütfü Ortakale'nin sesinden dinliyoruz. Yoğurt koydum dolaba, bugün başım kalaba, o yer küsmüş gidiyor, yıkılası halaba.

Efendim, sevdanın dünyayı anlamlı kılan en büyük değer olduğunu hatırlatan, Kırşehir yöresinin o içten ruhunu yansıtan eşsiz bir türküyle beraberiz. Mücella Ata söylüyor. Sevda olmasaydı da, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı da, güzeli olmasaydı.

TRT Türkü'de Türkülerle Gün Ortası devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi Nida Tüfekçi'nin Kayseri yöresinden derlediği türküyü Hale Gür seslendiriyor. Salın da gel meydan kız görsün, Serpil de düşmanlar ölsün.

TRT Türkü'desiniz efendim. Türkülerle gün ortası devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu arada Osman İnan Ankara'dan, İlyas Aydın da Tokat'tan bize selam göndermiş. Efendim size de selam olsun. Şimdi Efe Savaş Sargın'ın Osman Zeki Akça ve Tahir Sargın'dan derlediği bir türkü var sırada. Mustafa Özcan söylüyor. Osman'ımın tesbihi var Mercan'dan.

Efendim saatlerimiz 12.49'u gösteriyor. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi Ümit Tokça'nın Giresun yöresinden derlediği türküyü Gülcan Kaya'nın sesinden dinliyoruz. Sokak başı meyhane, asmadandır kapısı. Ben gözüme aldırdım 15 sene mapısı.

Efendim, vakit öğlene doğru gelmişken bir saatlik yolculuğumuzun da sonuna geldik sevgili dostlar. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve spikeriniz ben Emre Şimşek. Güzel bir türküyle veda ediyoruz size. Sabahattin Gülümser söylüyor. Yayla yollarında yürüyüp gelir. Yarın aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Bizim Eller.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Alev Altın hazırladı bugün türkü yolculuğumuzu, Taceddin Dolu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. İlk türkümüzde Özlem Özdil'in sesine kulak veriyoruz. Kainatın aynasıyım.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 13'ü 7 dakika geçiyor. Canlı yayınımız Sabahat Akkiraz'ın sesiyle devam ediyor. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım?

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Sabahat Akkiraz'ın sesine kulak verdik. Ne ağlarsın dedi sanatçı. Şimdi Arif Sağ, Belkıs Akkale, Seher Yıldızı'nın sesine kulak veriyoruz. Nazlı Yar'dan bana bir haber geldi. Eğer doğruysa büktü belimi. Dediler ki yari yadeller aldı. Kadir Mevlam nasip eyle ölümü.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.
2: Türkü yolculuğumuz TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sürüyor. Yıldız Tilbe'nin sesine kulak veriyoruz. Yar Ali, senden medet.

TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Bizim Ellerde birlikteliğimiz devam ediyor. Sivas yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Sabahattin Alparslan'dan alınan türkü Faruk Demir, Gülşen Kutlu söylüyor. Yeşil ördek gibi daldım göllere, sen düşürdün beni dilden dillere. Başım alıp gidem gurbet ellere, ne sen beni unut ne de ben seni.

Osman Feymani'den alınan türküyü Beyhan Karslı'nın sesinden dinliyoruz. Ahı gözdüm tut elimden, vazgeçmeden emelimden. Aşkın beni temelinden, yıkmadan gel, yakmadan gel.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından devam ediyor. Bedia Akartürk'ün sesine kulak veriyoruz Nurettin Dadaloğlu'ndan alınan türküde. Ah neyleyim gönül senin elinden, her zaman ağlarım gülemem gayrı. Ben bıktım usandım elin dilinden, terk ettim sılayı dönemem gayrı.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim.
2: Raci Alkır'ın Erzurum yöresinden derlediği türkü Bedri Aysel'i söylüyor. Seyreyle güzel, Kudret-i Mevla neler eyler.

0: Bayram sofrası eksiksiz olunca güzel.
1: Annenin açtığı sıcak yufka, babanın gülen yüzü, kardeşlerin neşesi.
0: İşte tam da bu yüzden bayram yolculuğunda dikkatli olmak her zamankinden daha kıymetli.
2: TRT Türkü.

Sevgili dinleyenler, Erzurum yöresine ait bu türküde baba oğlun sesine kulak veriyoruz. Mükerrem ve Tuncay Kemertaş söylüyor. Güzeller bezenmiş, toya giderler.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Birlikteliğimizin sonuna geldik. Yarın idrak edeceğimiz Arife'nin ve ardından kavuşacağımız Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm gönüllere sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramlar paylaşmanın, hatırlamanın ve sevdiklerimize daha sıkı sarılmanın en kıymetli zamanlarıdır. Bu güzel günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, gönül almayı ve kırgınlıkları geride bırakmayı unutmayalım. Şu an yollarda olup memleketine, ailesine ve sevdiklerine kavuşmak için direksiyon başında bizleri dinleyen tüm sürücülerimize de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Lütfen trafik kurallarına dikkat edelim. Hız konusunda tedbiri elden bırakmayalım. Çünkü en güzel bayram sevdiklerimize sağlıkla ulaşabildiğimiz bayramlardır. Sevgili dinleyenler, bugün türkü yolculuğumuzu Alev Altun hazırladı, Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Anadolu'nun

0: TRT Erzurum Radyosu sundu. Bizim eller.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Kemal Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne Kurban Bayramı'nın ikinci gününde gidecek. Perşembe günü CHP'de partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu gün boyu çalışmalarını evinde sürdürdü. Kendisini ziyarete gelen isimlerle görüştü. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. Tahliye kararının ardından dün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel de bugün mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Özgür Özel çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürüyor. Özel, grup başkan vekillerimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız dedi. Bayramda da Manisa'da olacağını açıkladı. Özel'in meclis odasının girişindeki tabela da değiştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve bölge ülke liderleriyle telekonferans yoluyla görüştü. Görüşmede savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Türkiye'nin bölge ülkelerinin birbirlerine tehdit oluşturmayacağı yeni

bir dönem arzu ettiğini belirten Erdoğan, adil bir barışın kaybedeni olmayacağını vurguladı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'nın krizlerin yönetildiği masalarda söz sahibi bir aktör haline geldiğini söyledi. Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışa yön veren bir Türkiye var dedi. MİT Başkanı Kalın, terörsüz Türkiye sürecine de değindi. Devlet politikası olarak yürütülüyor, nihayete ermesi için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz ifadesini kullandı. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yine kör düğüm. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil ifadesini kullanarak Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD ile süren müzakerelere ilişkin düzenlediği basın toplantısında TRT Haber'in Türkiye'nin barış çabalarına ilişkin sorusunu yanıtlayarak Türk kardeşlerimize minnettarız dedi. İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulduktan sonra Türkiye'ye getirilen küresel somut filosu aktivistlerinden Fransız Mathilde Maye, tedavi görüp sağlığına kavuştu. Ülkesine dönerken Türk doktorlarına teşekkür mektubu yazdı. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya ifade verdi. Sarıkaya'nın adli tıp kurumunda saç ve kan örneği de alındı. İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Hava sıcaklıkları bayram süresince yurt genelinde mevsim normallerinde seyredecek. Bayramın ilk gününde yağış beklenmezken ilerleyen günlerde yerel geçişler etkili olacak. İstanbul'a ise bayramın 3. gününden sonra yaz gelecek. Haberleri dinlediniz.

Sevgili dinleyenler, güzel ülkemizin her karış toprağı türkülerle yorulmuş, ulu pınarlarına türküler katılmış, havasına nefesi karışmış ozanların, aşıkların, kundaktaki bebekler annelerinin naif sesinden duyduğu sıcacık ninelerle teslim olmuş uykuya. Askerler cephede hep birlikte söylediği umuda yakılan ezgilerle moral bulmuş. Gelinler annelerin gözyaşıyla ıslatmış kınayı türküler eşliğinde yakmış bereketli avuçlarına. Bu yüzdendir ki türküleri dinlediğimizde kendi hikayemizi dinleriz aslında. Geçmişimizi, geleceğimizi, memleket rüyalarımızı, özlemlerimizi, hüzün ve sevinçlerimizi yaşar, dinleriz.

Türkü Diyarı sizin için başladı değerli türkü severler. Programımıza ve sonsuz dostluğa hoş geldiniz. Bizi tercih ettiğiniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor ve bugünkü program ekibimizi değerli türkü takdim ediyoruz değerli türkü severler. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için değerli yapımcım Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan spikeriniz ben Aslı Hocaoğlu. Yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşım Murat Özgür Batu ile birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.

Sevgili dinleyenler, bugün yine günümüze anlam yükleyip türküler eşliğinde sevgiden kuleler inşa edeceğiz. Sevgileri paylaşıp heybemizi tıka basa sevgiyle dolduracağız. Programımızda Ezgi kervanımıza yol verirken hepinize bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz ve sanatçımız Orhan Hakalmaz'ın seslendireceği Cemil Uzel'den alınan Giresun türküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Sokak başı meyhane, asmadandır kapısı, ben gözüme aldırdım 15 sene hapisi.

Kıymetli türkü severler, TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında şimdi de Mehmet Özbek'in Mahmut Güzelgöz'den derlediği bir Şanlıurfa türküsüne daha kulak veriyoruz. Mehmet Özbek bu türküye yorumunu bakın nasıl katıyor. Kalanın ardında ekerler küncü, ekerler biçerler bir avuç inci.

Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarın giyiliyor, ince bellerim kırıldı. Ragıp Binzat'tan alınan Adıyaman yöresine ait bu ritmik türküyü Emin Aldemir derlemiş değerli türküseverler. Sibel Pamuk bu türküyle radyolarınızda.

Dertlerimizi, sevinçlerimizi, aşk acımızı paylaşabileceğimiz en iyi dosttur türküler. Şimdi dinleyeceğimiz ezgi de bu duyguları barındıran bir sevda türküsü. Ömer Şan'dan alınan, Ali Çöke'nin derlediği Orta Anadolu yöremize ait, şimdi dinleyeceğimiz türküyü arşiv kaydımızdan Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan dinletiyoruz. Bağa gel, bostana gel, gülleri destele gel, eğer anan salmazsa yalandan hastalan gel.

Türkü Diyarı TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nda türkülerin yarenliğinde devam ediyor sevgili türküseverler. Şimdi de Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Demirci'den derlediği Elazığ türküsüne Güler Duman'ın yorumuyla kulak verelim. Dağlar dağımdır benim, gam ortağımdır benim. Söyletme çok ağlarım, yaman çağımdır benim.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Türkü Diyarı programımız devam ediyor ve şimdi de sizleri sevginin en güzel şekilde ifade edildiği bir türküyle sanatçımız Kubilay Dökmetaş'la buluşturuyoruz. Sevdiğinin kıymetini bilenler için en güzel metiyelerin dile getirdiği, dile geldiği Erzurum yöresine ait bu türkü Orhan Dağlı'dan alınmış, Ahmet Yamacı da derlemiş. Nasıl methedeyim sevdiğim seni, İstanbul, Bursa'yı değer gözlerin. Arasam bulunmaz ruh-i revanı, İzmir'i konuşurum.

Sevgili dinleyenler, türküleri çok ama çok severiz. Kalbimizin müzikten sorumlu kısmını kaç türküye ayırırız? Hangisini en çok severiz? Karar veremeyiz ama şimdi sizleri buluşturacağımız türkü bir başka güzel. Şu karşı yaylada göç katar katar, bir güzel sevdası serimde tüter. Bir ayrılık, bu ayrılık bize ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni. Hıdır Ersoy ve Muazzez Turing'in repertuarımıza kazandırdığı etkileyici bir ayrılık türküsü bu. Tıpkı dağlar gibi sonsuz, sanatçımız Sabahat Akkiraz bu türkü eşliğinde sizleri

Karşıda görünen ne güzel yayla. Bir dem süremedim giderim böyle. Ela gözlü pirim sen himmet eyle. Ben de bu yayladan dosta giderim. Dinledikçe kendini daha fazla dinletme özelliğine sahip, çoğumuzun hayatta bazı anlarda geri planda dinlemek istediğimiz mükemmel bir türkü bu. Feyzullah Çınar'dan alınan ve birçok kişi tarafından yorumlanan Sivas yöresinin sevilen bu ezgisini değerli sanatçılarımız Muhlis Akarsu, Yavuz

0: TRT Türkü.
1: Bazı türküler vardır, en leziz haliyle hareketli bir türkü molası verir çoğumuza. Şimdi sizlere buluşturacağımız türkü de bunlardan biri. Mavilim, mavişelim, tenhada buluşalım, kurban olduğum Allah, tez gönder kavuşalım. Sevmenin ve sevilmenin tertemiz duygularını dile getiren Hacı Taşan'a ait Kırıkkale Keskin yöresine ait bu türküyü sanatçımız Soner Özbilen tüm sevenler için söyleyecek.

Sevgili dinleyenler, belki bir avuç insan vardır hayatımızda gerçekten sevgisini hissettiğimiz ve bizi sevdiğini bildiğimiz. Çünkü tökez dediğimizde yolumuza devam etmemize destek olduğu o sevgiler, hissettiğimiz o bir avuç güçlü sevgi bağları bizim yol arkadaşlarımız oldular uzun yıllar boyunca. Türküler de bizim için tıpkı böyledir değerli dinleyenler. Her daim bize yol arkadaşı olmaya devam ediyor hala o güzelim türküler. Şimdi sizleri türkülerin güzelliğinin ifade edildiği İbrahim Erkal'dan alınan türküyle sanatçımız Zara'yla baş başa bırakacağız. Davul olur, zurna olur, tar olur. Türküler susmaz dostum, bir destan olur. Yağmur olur, dolu olur, kar olur. Türküler susmaz dostum, türküler susmaz.

Sevgili dinleyenler, Bir Türkü Diyarı'nın daha sonuna geldik. Sizler için bu güzel programı Soner Emre hazırlamıştı. Sesimizi size ulaştırdı teknik yönetmen arkadaşım Murat Özgür Batu. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Yarın 14 kısa haberleri sonrası bu frekansta yeniden buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun diyor ve cennet vatan ülkemizin güzel sesli insanlar diyarı Şanlıurfa'dan seçtiğimiz son bir türküyle sizleri buluşturacağız. Münevver Özdemir'in o güzel sesinden dinleteceğiz türkümüzü. Susuzam çölde, bülbülem gülde, huzur bulurum balıklı gölde. Hoşçakalın.

Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz bir Karadeniz'den programına daha. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı sizler için. Atilla Kurt teknik yönetmenimiz, Seza Turgut mikrofonda. Beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek sevgili dinleyenler. İlk eserimizi Meryem Akyüz'ün sesinden dinleyeceğiz. Ben Ağa Sarkızıyım.

Gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı, bir yar için terk eyledim Sıla'yı. Gürkan Özpeker geliyor şimdi de radyolarınıza. Konya Bozkır'dayız.

Saatimiz 15.16'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şükriye Tutkun'u dinliyoruz şimdi de. Rodop Dağları bre pakizem, çiçek döşeli.

Şenol Özyakup soğuk soğuk akayı yaylanın sıcağızı dedi. Trabzon Maçka'dan sevgili dinleyicilerimiz Hatay'a uzanıyoruz. Mustafa Özarslan'ı dinleyeceğiz şimdi de. Hatay'den alınan eserle radyolarınıza gelecek. Tunceli Turna semahını dinliyoruz.

Tunceli Turna Semahı ile geldi radyolarınıza Mustafa Özarslan. Ve şimdi de Giresun yöresinden bir eserle Hakan Ünal'ı dinliyoruz. Fındık toplayan gelin, fındık dalda kalmasın. Gel biraz konuşalım, sende aklım kalmasın.

Güzel bir bozlakla geliyor radyolarınıza şimdi de Erkut Özkan. Çekicali'den alınan eser. Üzerinde de keklik gibi kayda mı, güvel kuşu gibi yar boynunu eğdi mi?

Söz ve müziği Yusuf Cemal Keskin'e ait eseri dinledik Hülya Polat'ın sesinden. Kar Yağı Yağı ve şimdi de Aşık Davut Sulari'den alınan eserle Erdal Akkaya geliyor mikrofona. Gönül defterini açtım okuram, yolunu bilirsen gir bak neler var.

geldik bir Karadeniz'den programının daha sonuna sevgili dinleyicilerimiz. Yine güzel bir eserle her zaman olduğu gibi noktayı koyacağız. Yeniden aynı frekansta yarın buluşmak dileğiyle Zeynep Başkan'ın sesinden dinleyeceğiz. Dido diyoruz, hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Aile Haftası'nı kutladı, ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabalarımız kararlılıkla sürecek dedi. Erdoğan, güçlü birey, güçlü aile.

ve güçlü toplum şiarıyla ailenin korunmasına ve güçlendirilmesine yönelik çabaların bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak Milli Aile Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Milli Aile Haftası'nı kutladı ve ailenin bir milletin hafızası, kimliği ve geleceğe uzanan en güçlü köprüsü olduğunu vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. "Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir" diyerek siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Adana'da konuşan Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gideceği merak ediliyordu. Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Bayramın ikinci günü partililerle bayramlaşacak. Tahliye kararının ardından dün CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel de bugün mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya gelecek. Özgür Özel çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdürüyor. Özel grup başkan vekillerimiz ve MYK üyelerimizle bundan sonraki süreci değerlendireceğimiz bir toplantı yapacağız dedi. Bayramda da Manisa'da olacağını açıkladı. Özel'in meclis odasının girişindeki tabela da değiştirildi. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci çözülemiyor. Amerikan Başkanı Trump ya harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil dedi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını kaydetti. TOKİ sosyal konut projeleriyle Zonguldak'ta da sıcak yuvalar kurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ev sahiplerinin mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı. Dar gelirli ailelerimizi güzel yuvalarına kavuşturmaya devam edeceğiz dedi. Kargoda tüm zamanların rekoru kırıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2025 yılında yaklaşık 1,5 milyar kargonun teslim edildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri raporunu paylaştı. Uraloğlu, rekorun e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklandığına dikkat çekti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Saç ve kan örneği alınan Sarıkaya daha sonra serbest bırakıldı. 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Kurban Bayramı yaklaştıkça şehirler arası güzergahlarda trafik yoğunluğu da artıyor. İçişleri Bakanlığı "Bayram sensiz olmaz" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve polis ekipleri sürüş güvenliğinin sağlanması için havadan ve karadan trafik kontrolü sağlıyor. Bayramın yaklaşmasıyla çarşı pazarda hareketlilik arttı. Çarşı ve pazarlarda bayram yoğunluğu yaşanırken fahiş fiyat denetimleri de sürüyor. Ekipler tüm illerde özellikle yoğun tercih edilen ürünlerde denetimleri sürdürecek. İsrail Gazze şeridini hedef almaya devam ediyor. Son saldırılarda 6 Filistinli daha katledildi. Gazzeliler zor şartlar altında bayram hazırlığına çalışıyor. İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmünü sürdürüyor. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Zaman biraz yavaşlasın, kalbin ritmi türkülere uysun. Akdeniz'in renkleri, Akdeniz insanının sevdasını, hüznünü bu saatlere taşıyor. Saat 17'ye dek sürecek yayınımıza tüm türkü dostlarımızı bekliyor, kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugünkü programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Eşlik ediyoruz. İlk türkümüzü

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Kadir Acar'dan alınan Isparta türküsüyle Arzu Akmeşe'nin eşliğinde devam ediyor. Evlerinin önü Mersin.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 16.35'i gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri, Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir türküsüyle devam ediyor. Dilek Karadağ'dan dinliyoruz. Al yanak allanıyor.

Saatimiz 16.59'u gösteriyor. Bize ayrılan süre bugünlük sona eriyor değerli dinleyenler. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Ersel Hüner ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türküler her zaman hayatınızın içinde olsun. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Çukur Ova'dan.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoğruş geldiniz. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut var. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza değerli dinleyenler, Yıldız Çam'ın söyleyeceği Neşet Ertaş'a ait güzel bir türküyle başlıyoruz. Dertli Yoldaş.

0: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Kahrına çorbası ocakta kaynasın, etrafında bazlamalar dolansın. Hiç olmazsa bir kocaya çıkavurması.

Ahmet Gürses'e ait bir Aksaray türküsü var. Sırada Muzaffer Sarı Sözen sizler için derledi. Bediye Akar Türk güzel türkümüzü seslendiriyor. Şerif Hanım ata da biner.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.20 ve Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi bir Isparta türküsü dinleyeceğiz. Kadir Acar'a ait olan bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen derledi. Ulaş Kurtuluş Ünlü söylüyor. Evlerinin önü Mersin.

Sevgili dinleyenler, saatimiz 17.32, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi Nurşah huzurlarınızda olacak değerli dinleyenler, iki keklik.

0: Çocukların bayram sevinci hepimizin yüzünü güldürür.
1: Bayram şekerleri, yeni kıyafetler, harçlıklar.
0: Ama en güzeli onların neşeyle kahkahaları.
2: Sevgili dinleyenler, sırada bir burada.

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programının da sonuna geldik. Programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı. Ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler diyoruz. Ve bir Nevşehir türküsüyle veda ediyoruz. Cengiz Özkan söylüyor. Şen olasın ürgüp dumanın gitmez.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in 43. vefat yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Dava ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek'i rahmet ve özlemle anıyorum ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Necip Fazıl Kısakürek'in vefatının 43. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Üstad Necip Fazıl inancı, cesareti ve duruşuyla bugün de genç nesillere ışık tutmaya devam ediyor dedi. Tebligatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel mesaisini mecliste sürdürdü. Özel'in meclisteki odasının girişindeki tabeladaki unvanı değiştirildi. CHP Grup Başkanı yazan tabela asıldı. Özgür Özel mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Grup Başkan Vekilleri ve MYK üyeleriyle yol haritasını ele aldı. Kemal Kılıçdaroğlu 3 yılın ardından 30 Mayıs Cumartesi günü CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Kurban Bayramı'nın 4. gününde partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu gün boyu çalışmalarını evinde sürdürdü. Kendisini ziyarete gelen isimlerle görüştü. Bundan sonraki yol haritasına ilişkin fikir alışverişinde bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Merkezi'nde yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlere sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız kırmızı çizgimizdir dedi. Siyasi zorbalığa asla izin vermeyeceklerini söyledi. Adana'da konuşan Çelik, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın CHP'de yaşananların tarafı olmadığını vurguladı. ABD ve İran arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönmesi için Türkiye'nin diplomatik adımları sürüyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte kilit rol oynadığını vurguladı. Çelik, bütün kardeş ülkelerin bu siyasi iradeye destek vermesi son derece memnuniyet vericidir dedi. ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yine kör düğüm. ABD Başkanı Trump ya harika bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da bugün gelişme olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay ise bir çerçeveye ulaştık ama bu anlaşma yakın demek değil ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacaklarını ancak hizmetin bir bedeli olacağını söyledi. Katil İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok noktayı hedef aldı. Nebatiye ve Sur kentlerine son saldırılarda 24 kişi hayatını kaybetti. Lübnan, Hizbullah'ı da İsrail'e misilleme yaptı. İnsansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda bir İsrailli öldü. Rusya, yabancı ülke vatandaşları Kiev'den ayrılsın, saldırı başlatıyoruz uyarısında bulundu. Saldırılarda Ukrayna'nın başkentindeki savunma sanayi altyapısının hedef alınacağı açıklandı. Gaziantep'in simgelerinden dünyaca ünlü Çingene Kızı mozaiğinin kayıp bir paneli daha Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, büyük kompozisyonun 13. eksik parçasının ait olduğu topraklara döndüğünü müjdeledi dedi. Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yurdun dört bir yanında mutfaklardaki hazırlıklar sürüyor. Sağlık Bakanlığı dengeli beslenme kurallarını hatırlattı. Et kesiminden saklama koşullarındaki hijyene kadar birçok konuda uyarı yaptı. Kurban Bayramı yaklaştıkça şehirler arası güzergahlarda trafik yoğunluğu da artıyor. İçişleri Bakanlığı "Bayram sensiz olmaz" sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve polis ekipleri sürüş güvenliğinin sağlanması için havadan ve karadan denetim yapıyor. Site yönetimleri ve kat maliklerini karşı karşıya getiren aidat zammı ile ilgili yeni düzenleme

tarafları sevindirdi. Aidat artışlarında artık belirleyici olan site sakinleri fahiş zamların önüne geçilmesinden memnun. Site yönetimleri de düzenlemenin kimseyi mağdur etmeyeceği görüşünde. Haberleri dinlediniz.

Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun türküsünün hikayesi, Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü köyünde yoksulluğun gölgesinde filizlenen yarım kalmış bir sevdanın öyküsüdür. Köyün geçim şartlarının ağırlığı nedeniyle gönüllerine sevda düşen iki delikanlı, evlilik hayallerini gerçekleştirebilmek için İstanbul'a çalışmaya giderler. 2 yıl süren gurbetten sonra biriktirdikleri parayla köylerine dönüp düğünlerini yaparlar. Ancak evlilik sonrası geçim derdi yeniden baş gösterince damatlar ekmek parası için tekrar İstanbul'un yolunu tutarlar. Bir süre sonra damatlardan biri köyüne geri dönerken diğerinden yıllarca haber gelmez. Genç gelin kayınbabasının evinde gündüzleri işle, geceyi ise cam kenarında sevdiğinin yolunu bekleyerek ömrünü geçirir. Aradan geçen 7 yıl içinde gelinin diktiği fidanlar meyveye durmuş, onunla gidenler çoktan dönmüştür. En sonunda sabrı tükenen ve umudunu yitiren gelinin içindeki bu sessiz yangın bir feryat olarak dökülür ve Anadolu'nun en yanık gurbet türkülerinden birine dönüşür. Yârim İstanbul'u mesken mi tuttun?

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

0: Öykü Akşamı.
1: Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek, ki hep yaptığımız gibi, yine Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Hoş geldiniz, safa getirdiniz programı. Keyifli bir tatil döneminin içindeyiz. Huzurumuz, ümit ediyoruz ki, yerinde, fakat biraz da yoğunluk olabilir. Bu yoğunluğun şayet stresi varsa, bayram telaşı varsa, o telaşı tatlı bir hale evirmeye çalışacağız yine ikram edeceğimiz türkülerle size. Saat 20'yi gösterene dek program devam edecek. İrem Çetinkol hazırladı programı. Ercan Çil teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. İzzet Altınmeşe'nin seslendireceği Kars Sarıkamış türküsüyle başlıyoruz programa. Sarıkamış yaylaları, boş kalmış tarlaları, oturmuş koyun sağır, terlemiş sineleri.

Nuray Hafiftaş seslendirecek Burhan Çaçan'a ait türkü. Türkü akşamı bu keyifli türküyle devam ediyor. Mendilim yele yele düşmüşem gurbetele, yedi mendil çürüttüm gözyaşım sile sile.

Dinlediğimiz türküyü seslendiren sanatçı Sümer Ezgü'ydü. Birbirine bağlı türküler seslendirdi solistimiz. Emel Taşçıoğlu ile devam ediyoruz. Orta Anadolu yöresinden bir türkü söyleyecek. Ahmet Gazi Ayhan kaynaklık etmiş türkümüzü. Açıl ey ömrümün varı bağdı sabaha olmadan.

Gülşen Kutlu'nun ardından Adıyaman'a gidiyoruz Erol Kökerli. Ragıp Binzat'tan Emin Aldemir'in derlediği türküyü söyleyecek sanatçı. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yârim geliyor, ince bellerim kırıldı.

Rıza Konyalı Konya yöresinden seslendirdi kaynaklık ettiği türküyü. Zara'yla Antalya Kaş Kalkan dolaylarına gidiyoruz. Hamdi Özbay Hasan Kalkan'dan almış türkümüzü. Kalkan'la Kapıtaş'ın arası, yol mu bulamadın dağlar arası?

Elazığ yöresine gidiyoruz. Adnan Çilesiz kaynaklık etmiş türkümüze. Yörenin sanatçılarından Esat Kabaklı söyleyecek. Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi, nerelerde mesken tutmuş gönlümün eğlencesi.

Çekiçeli kaynaklık ediyor Senem Ersin'in söyleyeceği Kırşehir türküsüne türkü akşamında. Çubuğuna güleyim, yeryüzüne güleyim, sen kapıdan geçerken ben başına belayım.

Cengiz Selimoğlu kendisine ait beste türküyü seslendirecek programda. Dağdan gelir dereler, içinde vardır neler, anlatsam dertlerimi her biri yürekteler.

Coşkun Gök seslendirdi Giresun türküsünü. Pelin Karakuş'la Azerbaycan'a gidiyoruz. Reşit Behbudov'dan alınmış türkümüz. Evleri köndelen yar, bize gül gönderen yar, gülün yarpıza dönsün, benden yüz döndüren yar.

Yöremiz Azerbaycan'ın ardından Diyarbakır. Celal Güzelses'in kaynaklık ettiği türküyü Gürsoy Babaoğlu söylüyor. Suya gider su testisini doldurur, sudan gelir gül benzini soldurur.

Şerife Hatun söylüyor, Erzurum yöresinden türkü. Neriman tüfekçi Mehmet Şaban Ataman'dan almış. Değirmen başında vurdular beni, kirli tütünlüğe sardılar benim.

Barış Akpınar Kastamonu yöresinden söyledi türküyü. Nezihe Hoşcan'la Erzincan Tercan'a gidiyoruz. Şenel Önal'da Aşık Daimi'den almış türküyü. Ela gözlü pirim geldi, duyan gelsin işte meydan. Dört kapıyı kırk makamı bilen gelsin işte meydan.

Bir ezgi vardır, tarihi anlatır. Bir söz vardır, yüzyılları yaşatır. Türkmen elinin türküsünde izler saklıdır. Ahmet Tuzlu ve İrem Çetinkol'un hazırlayıp sunduğu Türkmen elinin sesi her cumartesi saat 22.30'da TRT Türkü'de.

Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı devam ediyor. Mustafa Acar seslendirdi dinlediğiniz türkü. Şule Arık'la Balkanlara gideceğiz. Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu babuba. Kara tren aramıza kara duman ekti. Göz göre göre yazık Eyüba.

0: TRT Türkü.
1: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
2: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
1: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: Bayram sofrası sadece yemek değil, sevgi, muhabbet ve paylaşmaktır.
1: Ailemizle, dostlarımızla bir araya gelmenin kıymetini bilelim.
0: Sofralarımız bereket, kalplerimiz huzur.

Elif Buse Doğan seslendirdi dinlediğimiz türküyü değerli radyo dinleyenleri. Yeni haftanın ilk günüydü fakat içinde bulunduğumuz gün aynı zamanda bayram tatilinin de başladığı gün. Hal böyle olunca o telaşın yoğunluğu var üzerimizde, biliyoruz biz de onu, stüdyoda mikrofon başında hissediyoruz. İkram ettiğimiz türkülerle de o yoğunluğu, o telaşı böyle hafifletelim istedik program ekibi olarak. Derken programın da artık sonuna doğru ilerledik. Zaman su gibi aktı geçti. Kalan dakikaları da yine türkülerle kıymetlendirmeye çalışacağız. Hem sizin için hem de kendimiz için. O türkülerden birini Kırşehir yöresinden bir türkü Neşet Ertaş'tan alınmış Mehmet Demirtaş seslendirecek. Ritmik türkülerden birini dinliyoruz. O şirin sözlerine hayranım, gözlerine bakma el sözlerine.

0: bayram yolda da güzelleşir.
1: Bir yol verme hareketi, bir tebessüm, trafikte gösterilen küçük bir anlayış.
0: Yolculuğunuzu sadece kurallarla değil, biraz daha sevgiyle süsleyin.

Vakit artık veda vakti değerli radyo dinleyenleri. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programını bu akşamlık da burada noktalıyoruz ama yarın yine 18-10 civarı mikrofon başında olup sizi misafir etmek, size eşlik etmek üzere huzurumuzdan ayrılıyoruz program ekibi olarak. İrem Çetinkol hazırlamıştı programı. Ercan Çil teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardık. İkram ettiğimiz türküleri size dinletirken tabii biz de burada keyiflendik. Biz de o günün yorgunluğundan arındık hep birlikte. Umarız yarın da muradımıza erme imkanımız olur. Güler Duman seslendirecek programın son türkülerini. Birbirine bağlı halay türküleri dinleyeceğiz sanatçıdan. Halaylarla uğurluyoruz sizi. Yarın tekrar buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan yayınlamakta olduğumuz Radyo Sanatçıları konserinden hepinize merhaba. Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuz programına başlıyor. Bir türkü sesi yükselir bağlamanın tezenesinden, Kütahya'nın ovasından. Hisarlı Ahmet'in sazıdır bu. Onun nidasında anlatır türküler sevdayı, sevdanın acısını. O sevda ki yüzyıllar boyu sadakatin, umudun, mutluluğun, sevginin sembolü olmuş turna kuşunun sesinde yankılanır. Sevdanın yükü turnanın kanadında taşınır ama yine de anlatılamaz. Yürek yanar, sevda ateşiyle kavrulur. Dağların tepesinde burula burula tüten duman misali, gönül ferman dinlemez, yine de yanar. Ozan kalem bulamazsa zülfün teliyle yazar. Sazının tezenesiyle anlatır sevdanın kor ateşini. O ateş ki bazen kavuşamayanların, bazen de kavuşup da murad alamayanların yürekleridir. Havada durna sesi gelir ganedi gırma. Ağzı dolu yem getirir şekerle hurma. Git güzel karşımda ağlayıp durma. Aç kapıyı nazlı yârim, ben geliyorum. Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten, asıl adıyla Ahmet İnegöllüoğlu'ndan derlediği korodan dinleyeceğiniz Kütahya türküsüne bağlı olarak yine Hisarlı Ahmet'ten alınan Kütahya yöresinden türküyü Şerife Hatun seslendirecek. Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim? Kuş kanedi, kalem olsa yazılmaz benim derdim. Sevgili dinleyicilerimiz, bu iki Kütahya türküsünün ardından Zeynep Hanlarova'dan alınan Azerbaycan mahnısını Senem Akdemir söyleyecek, Arakçı'nın Mendedir Ceylan.

Sevgili dinleyicilerimiz, Azerbaycan müziği Türk folkloru içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Kendine özgü icra, tavır ve üslup özelliği olan Azerbaycan müziği içerisinde özellikle halk çalgıları için bestelenmiş pek çok özel ezgiye rastlamak mümkündür. İşte bunlardan biri olan Şur rengi, adından da anlaşılacağı üzere Şur makamındadır. Azerbaycan'da ana makamlardan biridir Şur makamı. Türkiye'de kullanılan Kürdili Hicazkar makamı ile aynıdır. Renk ise Azerbaycan müziğinde bağımsız icra edilen enstrümantal ritmik ezgi demektir. Renkler bu yönleriyle saatler süren mugam icraları arasında makamların şube aralarındaki geçki niteliğinde kullanılır ve sazendeler tarafından çalınır. Adnan Şahin'in derlediği ve notaya aldığı Azerbaycan ilinden Şur rengini sazlardan dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Türk halk müziği formları içerisinde Uzun Havalar dizisi ve dizi içerisindeki seyri bilindiği halde belli bir usulde olmayan fakat melodisi belli kalıplara bağlı olan serbest havalardır. Uzun havalar bölgelere, yörelere hatta ağız özelliklerine göre farklı isimlerle adlandırılır. Örneğin hoyrat, bozlak, gurbet havası, yol havası, kesik kerem, el ezber, barak, yanık kerem, çam şıhı ağzı, Arguvan ağzı gibi. Uzun hava türlerinden bozlaklar yurdumuzun Orta Anadolu ve güneyinde Toroslara kadar uzanan bir alanda yaygın olarak söylenmektedir. Bu çarkın elinden devran kanı alar. Gidenler gelmiyor, yastadır sağlar. Kerbela çölünde hayrati çağlar. Ayrılık derdinin dermanı nedir? Aşık Şekip Şah'a doğrudan alınan Çorum yöresinden bozlağa Mustafa Kemal Şimşek çalıp söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Anadolu'nun her köşesinde bir sevda öyküsüne rastlamak mümkündür. Çoğu zaman yaşanmışlıklar anlatılır bu öykülerde. İnsanı yaktıkça yakan, içine işleyen sevdalıklar anlatılır. Aynı Balıkesir'in Edremit ilçesinde olduğu gibi. Yörede en çok bilinen Hasan'la Emine'nin öyküsüdür. Ovalı Hasan'la Obalı Emine'nin sevdası. Birbirini seven ama kavuşamayan iki gencin hazin sonu anlatılır bu öyküde. Her yiğidin gönlünde bir güzel vardır. Emine de Hasan'ın gönlündedir. Yörede Emine için yakılmış birçok türküye rastlamak mümkündür. Dilden dile söylenir bu türküler. Edremit'in gelini, kınalamış elini, sarmaya doyamadım o incecik belini. Hayri Damar ve Mustafa Özcan'ın Şükran Kip'ten derlediği Balıkesir Edremit türküsüyle İlker Gökkaya.

Sevgili dinleyiciler, Torosların zirvesinden bir rüzgar eser ovalara doğru. Lale, sümbül, mor menevşenin kokusunu taşır buram buram. Ardından yüreklerin sesini çığıran kavalın sesi duyulur bağlamanın eşliğinde. Der ki, sevgi yürektedir. Yiğit sevdiğine kavuşmak ister. Duaları hep onun içindir. Sevdiğine kavuşamayanın yarası derin olur der. Hele bir de sevmediğine düşersen. Vay ki vay. İşte o zaman feryat figan, gözyaşı olur, keder olur. Şu dağların yükseğine erseler, lale, sümbül, mor menevşe derseler, bir güzeli bir çirkine verseler, güzel ağlar, çirkin güler bir zaman. Musa Eroğlu'ndan alınan Mersin Mut Türküsü'yle Gürsoy Babaoğlu sizinle.

Sevgili dinleyiciler, Sivas'ın Şarkışlı ilçesinde bir öykü anlatılır. Birbirini seven Ayşe ile Mustafa'nın öyküsüdür bu. Mustafa Ayşe'ye sevdalıdır. Ancak bir gün Nevzat adındaki genç Ayşe'nin karşısına çıkar. Nevzat kendi halinde bir ailenin çocuğudur. Askeri okulu kazanmıştır. Kendisine de okuldan verilen potinler o dönem oldukça kıymetlidir. Ayağına giydiği potinlerle geçer Ayşe'nin yanından ve genç kızın ilgisini çeker. Bunu duyan Mustafa ise artık Ayşe'nin kendisini sevmediğini düşünerek yanar kavrulur. Sevdası yüreğinde ne yapacağını, nereye gideceğini bilemez haldedir. Sazını eline alıp başlar derdini dökmeye. Hacer obasını engin mi sandın? Ayağında potin zengin mi sandın? Her olur olmazı dengin mi sandın? Ay da geçti, göremedim yar senim. İhsan Öztürk'ten alınan Sivas Şarkışla yöresinden türküyü Barış Akpınar seslendiriyor.

Sevgili dinleyiciler ve saygıdeğer konuklar. Kimi zaman sevdanın öyküsü kaderin oyunuyla biter. Hani felek deriz, kader deriz ya, işte öyle. Ağlasak da, sızlasak da boşadır. Ne gelirse haktandır deyip kalbimize yöneliriz çoğu zaman. Bazen de kısmet bu kadarmış, yazım kaderim böyleymiş deyip türkülerde anlatırız yüreğimizin yangınını. Entarisi haktandır, ne gelirse haktandır. Benzim sararmış solmuş, o da ağlamaktandır. Fakçı Mehmet Sarıgül'den alınan Konya Akşehir türküsüyle Özgür Eren sizinle.

Sevgili dinleyicilerimiz, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konseri Ankara Radyosu'ndan devam ediyor. Acının, ağdın sesidir türküler. Sevdiğini kaybetmenin yükü ağırdır. O acıyla yaşamak zordur. Çoğu zaman derdinizi içinize akıtırsınız. Hele bir de paylaşacak kimseniz yoksa vay halinize. Acıyı atamazsınız, satamazsınız. Haykırmak istersiniz, yapamazsınız. Ama acıyı sözden saza dökersiniz, dilden dile aktarırsınız. Söyledikçe de acının, ağdın sesini sanki sevdiğinize ulaştırırsınız. Yere düştü alamadım fesimi. Çok ünledim, yar duymadı sesimi. Anam yok ki, kimler tutsun yasımı? Osman Özdenkçi'nin Cemal Karaelmas'tan derlediği Eskişehir yöresinden türküyü Zeynep Cihan söylüyor.

Sevgili dinleyiciler, Rumeli türküleri denince ilk akla gelen isimlerdendir Arif Şentürk. 1975 yılında TRT'nin açmış olduğu amatör ses sınavında başarılı olan sanatçı, özellikle Rumeli bölgesinin türkülerini tavır ve üslup yönünden başarıyla temsil etmiştir. Kendisinin sesinden birçok türkü beğeni kazanmıştır. Çıksana Takoşum Balkona, Drama Köprüsünü Gece Mi Geçtin, Kırcaali ile Arda Arası sanatçının TRT repertuarına kazandırdığı türküler arasındadır. Hatta kendisiyle özdeşleşmiş Kırcaali ile Arda Arası, diğer adıyla Deryalar Türküsü Yeşilçam'a da konu olmuştur. Usta ses Arif Şentürk'ü saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Mehmet Özbey'in kendisinden derlediği o çok bilinen Deryalar Türküsünü Özlem Üngör seslendiriyor. Kırcaali ile Arda Arası, saat 8 sırası, Ardalılar ağlıyor, yoktur çaresi.

Sevgili dinleyiciler, Yurttan Sesler ses sanatçısı ve koro şefi Ahmet Turan Şan, Türk halk müziğine emek vermiş usta isimlerdendir. Aslen Sivaslı olan sanatçı, 1981 yılında TRT kurumunun açmış olduğu sanatçı sınavını kazanarak İstanbul Radyosu'nda göreve başladı. Ağabey Yurttan Sesler ses sanatçısı ve koro şefi Ömer Şan'ın yanı sıra Türk halk müziğinin mihenk taşları Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Neriman Altındağ Tüfekçi, Orhan Dağlı ve Mehmet Özbek gibi ustalardan dersler aldı. Başta kendi yöresi Sivas olmak üzere birçok yöre türküsünü başarıyla icra eden Ahmet Turan Şan, ayrıca pek çok türkü, uzun hava ve oyun havasının notalarını yazarak TRT repertuarına kazandırmıştır. Bunlardan bazıları Sık Saray, Şakir Efendi, Seher Oldu Uyan Yer, Zahide Kurbanım, Nolacak Halım, Yıldız Gidersin Bir Yana, Kesme Kiraz Dalini, İncelem Yer İncelem, Yaylalar Yaylalar Yüce Yaylalar, Çubuğu Asma Yârim gibi. Sevgili dinleyicilerimiz ve kıymetli konuklar, usta ses sanatçısı ve koro şefi Ahmet Turan Şan'ı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Kendisinin notaya aldığı Muhlis Akarsu'dan alınan Sivas Kangal yöresinden deyişi Selma Geçer'den dinliyoruz. Deli gönül feryat etme boşuna, hal bilmez kişiye yar olamazsın. Bir mürşide bağlamazsan özünü, hakkın huzurunda var olamazsın.

Sevgili radyo dinleyicileri, Ankara Radyosu Refik Ahmet Sevengil stüdyosundan sunduğumuz Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Size koromuzun seslendireceği Sadık Doğanay'dan alınan Tokat Zile yöresinden deyişle veda etmeden önce konserimize eşlik eden saz sanatçılarımız Bağlamalar, Sadi Pir Koca, Hasan Özçırpan, Umut Sülünoğlu ve Gökhan Karakaya, Balaban ve Mey, Mikail Geçer, Dilsiz Kaval Fatih Koçar, Kabak Kemane Uğur Önür, Bas Mert Aslan, Ritim Sazlar Cemil Altun ve Cemal Özkızıltaş. Ve biz yayında emeği geçen Tonmeisterler Levent Kent ve Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş, teknik yönetmen Erdem Aktari, programı hazırlayan Zeynep Geçer ve spikeriniz ben Mustafa Yalın, hoşça kalın diyoruz.

0: Merhabalar gönül dostları, türkü sevdalıları. Türkiye evimizin kapılarını sonuna kadar açtık. Telin dile değdiği, dertlerin ezgiyle dağıldığı o sıcak yuvamızda buluştuk. Bugün soframızda bayram neşesi, sazımızda bayram telaşı var. Kurban Bayramı'nın o birleştirici ruhunu yaşayacağımız bu haftanın ilk gününde sanatçı arkadaşlarım ile birlikte keyifli bir program hazırladık sizler için. Mikrofon başında ben Ali Çakar ve radyomuzun değerli solistleri Selcan Kökçen Şahin, Tuncay Kemertaş ile birlikte bir saat süresince sizinle olacağız. Ve işte bugün bize eşlik edecek ekip arkadaşlarımız, bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, akustik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan. Programımızı bugün Esra Eren hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak ton maisterimiz ise Fırat Özturan. Programımıza Eskişehir Hamidiye yöresinden bir türkü ile başladık. Selcan Kökçen Şahin seslendirdi. Yol üstünde dikili taş, bir evde iki kardeş dedi Selcan Kökçen Şahin. Bayramın kutlu olsun Selcan'cığım.
1: Sizlerin
0: sağlıklı,
1: de.
0: Sağlıklı, mutlu, nice inşallah güzel bayramlar.
1: İnşallah hani hep dileğimiz sağlık. Ulaşalım. İnşallah sağlıkla daha nicelerine ulaşalım. Bu vesileyle radyoları başında şu an bizi dinleyen dinleyenlerimize de bir merhaba diyelim. Bayramı böyle coşkuyla kendimize doğru çekelim bu türkülerle.
0: İnşallah bir saat boyunca türkülerimizle o bayram coşkusunu değerli yaşayalım. Dinleyenlerimizle birlikte yaşayacağız. Bayram deyince peki ne geliyor hemen aklına Selcan'cığım?
1: Kırmızı rugan ayakkabılarım.
0: Öyle mi?
1: Evet. Öyle çünkü hani herhalde bütün kız çocuklarında yani şimdi yaşayabilen diyelim, ona imkanı olan diyelim, olmuştur böyle bir anısı.
0: O bayram heyecanı günler öncesinden başlar. Çocukluğumuzda hep
1: benim de vardı ve şöyle çıkıldı işte bayram için bir şeyler alınacak. O ayakkabılar nasıl böyle parıl parıl parlıyor. Hani beni al, giy beni der gibi.
0: Bir an evvel giyme heyecanı değil mi?
1: Denedim ama küçük.
0: Hayal kırıklığı.
1: Hayal kırıklığı ve son numara. Yok.
0: Eyvah.
1: Küçük geldiğini söylemedim. Baktılar. Aldık. Evet. Artık eve gelince dedim böyle içine bir şeyler koydular. Birazcık daha genişlesin diye. Ve ben ayağımı biraz sıka sıka giymiştim.
0: Ama bak ne güzel unutmuyorsun.
1: Evet unutmuyorum. İşte bayram denince aklıma ilk gelen şey kırmızı rugan ayakkabı.
0: Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz.
1: Evet, küçüklerimizin gözlerinden
0: öpüyoruz. Sağlıklı, huzurlu,
1: nice
0: bayramlar diliyoruz. Hani o meşhur söz vardır ya. Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül ahbap ister kahve bahane. İşte bayram tam da o bahanedir. Bu güzel türkü tüm dostlara gelsin. Kahve koydum fincana, hele bakın micana. Kör olası kel Seyit, nasıl kıydın bu cana diyecek Selcan Kökçen Şahin.

0: Selcan Kökçen Şahin.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: Çok teşekkür ederiz
1: Selcan'cığım. Ben teşekkür ederim hocam, sağ olun.
0: Nefesine, yüreğine sağlık. Davut Sulari Üstad'ın dediği gibi bugün bayram günü derler. Alem eğlenir ama bazen bayram gurbettekine bir iç çekiş, sevdiğinden ayrı düşene bir sızıdır. Hem bayramı karşılayalım hem de o ince sızıyı türküyle paylaşalım. Tuncay Kemertaş mikrofon başında.

0: Tuncay Kemertaş, çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Nefesine, yüreğine, gönlüne sağlık.
1: Arkadaşlarımızın da eline, yüreğine, gönlüne sağlık olsun. Sofrayı beraber kurup kaldırıyoruz.
0: Birlikte paylaşıyoruz. Aynen. O güzel türküleri bayram arifesinde Türkü Evi'nde buluştuk.
1: Evet.
0: Tuncay'cığım, güzel türküler seçtik bugün değerli dinleyenlerimizle.
1: Yani dinleyenlerimiz için de keyifli olabilmesi temennisiyle.
0: Senin de bayram mesajını alalım.
1: Vallahi
0: ne demek cümle... istersin? Ya da bayram deyince aklına ne gelir hemen?
1: Bayram öyle. Deyince tatlı, keyifli kalabalıklar. Yani ziyaretler, gelenler, uzun süredir belki bir arada olamayışlar.
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim. Bayram bir tarafıyla da hasrettir. Yani
0: aslında
1: bir yönüyle de...
0: uzun süre göremediğimiz yakınlarımız, tabii, büyüklerimiz. Tabii. Bu vesileyle en azından onlara bir merhaba
1: aynen.
0: demek...
1: Aynen,
0: bir gönül birlikteliği kurmak, bir hoş beş sohbet aynen. etmek bizim geleneğimizde, göreneğimizde.
1: Aynen öyledir ve dolayısıyla cümle İslam aleminin ve dinleyenlerimizin nice keyifli, sağlıklı, hayırlı, güzel bayramları olması temennisiyle.
0: Kurban bayramlarını kutluyoruz şimdiden. Evet, gönlüne sağlık. Çok güzel bir türkü dile getirdin Davut Sular Üstad'dan. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir dedi Tuncay Kemertaş. Haftalarca yolu gözlenen, hazırlığı günlerce süren o kutlu an. Güzel, Celal Güzel Ses'in kaleminden dökülen o tatlı heyecan, bayramın ilk sabahı gibi içimizi ısıtıyor. Ne demiş? Az kaldı dostlar, az kaldı bayram ola.

0: Tuncay Kemertaş, Tuncay'cığım,
1: teşekkür
0: nefesine,
1: ediyorum.
0: Gönlüne sağlık.
1: Dinleyenlerin güzel de yüreğine sağlık olsun.
0: İlerleyen dakikalarda yine senin o güzel sesinden çok güzel türküler dinleyeceğiz. Evet değerli dinleyenlerimiz, Türkiye Evi programı TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan devam ediyor. Erzurum'un o yanık havası bayram gecelerine bir başka yakışır. Haydar Telhüner'den alınan güzel türkü var sırada. Onu da ben seslendirmeye çalışacağım. Geceler yârim oldu, ağlamak kârım oldu. Her dertten yıkılmazdım, sebebim zalim oldu. Bu güzel türküye Cafer Nazlıbaş kabak yemanesiyle yol gösterecek.

Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım. Bu güzel güzel Türkiye, güzel eşlikleriniz için. Ayrıca Cafer Nazlı Paşa'ya da çok teşekkür ederiz o güzel açışı için. Bayram demek kapının çalınması, sofranın kurulması, elin öpülmesi demektir. Azerbaycan'dan esen o samimi yel bayram müjdesini getirip evimizin baş köşesine bırakıyor. Şimdi eller öpülsün, gönüller bir olsun diyoruz. Bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize.

Teşekkürler, teşekkürler değerli arkadaşlarım. Bu güzel türkülere güzel eşlikleriniz için Azeri bir ezgiyle devam ediyoruz yine programımıza değerli dinleyenlerimiz. Mikrofon başında Selcan Kökçen Şahin, yine çok güzel bir Azerbaycan türküsü dile getirecek. Ay saçı burma, uzakta durma. Gel ay sevgilim, boynunu burma.

0: Selcan Kökten Şahin.
1: Teşekkürler.
0: Gönlüne sağlık.
1: Sağ olun hocam.
0: Azerbaycan'a da buradan bir
1: selam olsun.
0: Selam gönderiyoruz. Bayramlarını kutluyoruz. Nice evet. Nice inşallah güzel bayramlar dileklerimiz olsun.
1: İletiyoruz.
0: Bu güzel türküler hakikaten çok keyifli. Evet Selcan'cığım, Gökçen Efe diyorum.
1: Gökçen Efe diyorum, susuyorum.
0: İnşallah. Dede ziyaretleri.
1: Tabii tabii, babaanne. Yani artık evet. Bazı şeylerin de farkında yavaş yavaş.
0: Bugün de benim elimi öptü. Biz ilk bayramlaşmayı
1: yaptık.
0: Gökçen Efe'yle birlikte yaptık. Evet, evet. Maşallah, Allah bağışlasın.
1: Yani çok hızlı büyüyorlar ve ben onu evet. Diyorum. Hani zaman hep bu kadar hızlı mıydı? Evet, hızlıydı. Sadece bize önümüzde onu anlatan bir şey yoktu. Şimdi bir canlı var, bir varlık var. Ve ne kadar hızlıymış zaman. Değil mi? Dedirtiyor. Hani şey gibi.
0: Hiç anlamıyorsun.
1: Anlamıyorsun. Zaman. Evet. Başlarda tabii. Böyle birazcık günler zor geçiyor gibi. Ama yıllar koşturuyormuş.
0: Aslında
1: şimdi ama
0: biz de onlarla beraber büyüyoruz. Yol alıyoruz. Deneyim kazanıyoruz.
1: İşte insanın yüreğini oluyoruz. Sızlatan birazcık evet. O kısmı oluyor. Evet. Zaman çok hızlı. Evet. O hızla büyüyor da.
0: İşte burada
1: ben de büyüyorum diyorsun. Bu defa anneyi babayı düşünmeye başlıyorsun. Sevdiğin insanları, senden büyükleri düşünmeye başlıyorsun. O zaman böyle birazcık sızlamaya başlıyor benim yüreğim.
0: Bu
1: bilmiyorum.
0: İşte
1: zaman
0: geleneğimizde,
1: çok...
0: göreneğimizde çok güzel anneler yani. Bunları taşımak,
1: evet.
0: İşte gençlere örnek olmak, çocuklara bu mesajları
1: tabii, tabii,
0: vermek
1: tabii.
0: Hepsinden önemli. Ve bayramlar aynı zamanda nedir? Küsülülerin barıştığı süreçlerdir.
1: Tabii, evet. tabii.
0: Bu çok daha
1: tabii.
0: En önemlilerinden bir tanesi. Evet, yine senden türküler dinleyeceğiz.
1: Çorum'a doğru bir
0: Çorum'a doğru gideceğiz.
1: Gidelim.
0: İstersen sen anonsunu yapabilirsin.
1: Musa Yenilmez'den alınmış. Sümer Ezgü.
0: Selam
1: derlemiş.
0: Olsun.
1: Ve notaya almış. Selam olsun bizi dinliyorsan.
0: Çok da keyifli bir türkü.
1: Evet. Soku dibi
0: Bedirik.
1: Bedirik. Evet.
0: Bedirik,
1: bilinen diğer
0: dibi,
1: adıyla.
0: Milli olur.
1: Evet.
0: Bedirik güzel seven dilli olur diyecek Selcan Kökçen Şahin.

0: Selcan Kökten Şahin, çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: yüreğine,
1: ederim hocam.
0: Gönlüne
1: çok
0: sağlık Selcancığım. Evet değerli dinleyenlerimiz, TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan programımız, Türkiye programı devam ediyor. Ve şimdi mikrofon başında Tuncay Kemertaş. Evet Tuncay'cığım, ne dile getireceğiz?
2: Memleketten bir memleket türküsü.
0: Erzurum'a gidiyoruz.
2: Evet, merhum Seyfettin Sığmaz Üstad'dan alınan bir güzel türkü. Sular başından bulanır diyeceğiz. Diğer bir adıyla Pınar başından bulanır.
0: Çok da güzel bir türkü.
2: Eyvallah.
0: Dinliyoruz. Tuncay Kemertaş.

0: Tuncay Kemertaş. Vallahi
1: teşekkürler diyoruz.
0: Ben de eşlik ettim.
1: İyi ettim babacığım. Ağzına sağlık olsun. Teşekkür ederim.
0: Benim sağ ol. Çok,
1: dinleyenlerimizin çok de gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın ellerine yüreğine sağlık olsun.
0: Bayram aslında insanın özüne dönmesi, canın cananına kavuşmasıdır. Gönül gözüyle bakanların, birbirine sevgiyle sarılanların türküsü bu. Memleketi Erzurum'un türküsüyle Tunca Kemertaş'a yine kulak veriyoruz. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola.

0: Tunca Kemertaş. İnşallah nice güzel bayramlar olsun. Tunca'cığım nefesine, gönlüne yani, sağlık.
1: Için.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdi sırada Afyon Karahisar yöresinden Hidayet Çalbudak'tan alınan güzel bir türkü var. Bunu da ben dile getirmeye çalışacağım. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, kâkülü boynuna dökülür gelir.

Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım. Türkiye evinde bu hafta Kurban Bayramı'nın öncesinde yüreklerinize dokunalım. Bayramı karşılamaya birlikte hazırlanalım istedik. Kıymetli solist arkadaşlarım Selcan Kökçen Şahin ve Tuncay Kemertaş ile sazımızı, sözümüzü paylaştık. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, nefesli sazlarıyla Feda Etek Şahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, akustik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan bize eşlik ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Esra Eren ve ton maisterimiz Fırat Özturan'dı. Hep birlikte seslendireceğimiz güzel bir türküyle sizlere veda etmek istiyoruz. Ankara yöresinden Rıfat Balaban'dan alınan Kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur. Yar üstüne yar seven ölmez ama dertli olur. Bayramınız mübarek, eviniz huzurlu, radyonuz hep bu frekansta olsun. Haftaya yine aynı saatte gönül soframızda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Merhaba değerli dinleyenler. Gönlünüz hoş, gününüz mutlu, geleceğiniz umutlu olsun diyerek başlatıyoruz programımızı. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan, Dilde Telde Anadolu programı ekip adına tüm dinleyenleri sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Evet değerli dinleyenler, bizi takip edenler bilecektir. Geçen programlarda halk müziğimizin en önemli isimlerinden gerçek duayen Mehmet Özbek Hoca'yı anlatmıştık. Biz onu koro şefi, yorumcu, akademisyen, araştırmacı, derlemeci ve yazar olarak tanıdık demiş. Üç programda onun özelliklerini ve güzelliklerini anlatmaya çalışmıştık. Fakat konuya son noktayı koyamamıştık. Elbette Mehmet Özbek hizmetleriyle, kitaplarıyla, programlarıyla, araştırmacı ve derlemeci özellikleriyle birkaç programa sığacak bir halk müziği sevdalısı değildi. Zaten sığmadı da. Bu programda Mehmet Özbek Hoca ile ilgili söyleyemediklerimizi kısaca söylemeye çalışacağız. Mehmet Özbek Hoca'nın edebiyat tahsil etmiş olması Nida Tüfekçi Hoca'nın çok hoşuna gider. Özbek Hoca'yla da arası iyidir. Bu münasebetle Özbek Hoca ile Nida Tüfekçi Hoca'nın yaşadığı bir anıyı nakletmek istiyorum sizlere. Tabii hadise İstanbul Radyosu'nda gerçekleşiyor. Özbek Hoca anlatıyor. 1973 yılıydı. Bir gün odasına girdiğimde rahmetli Aziz Şenses'in bir kitaptan bir şeyler okuduğu, hocanın da bunları yazdığını gördüm. Kerküklü Ata Terzibaşı'nın hediye ettiği Kerkük Havaları adlı eski harflerle basılı kitaptan bazı türkülerin orijinal sözlerini arıyorlar, repertuarda olmayan dörtlükleri yazıyorlardı. O günkü çalışmaları bitirdikten sonra, "Hocam, böyle yapmanıza gerek yok. Kitabı bana verin, ben tümüyle sizin için yeni harflere çevireyim," dedim ve kitabı aldım. 15 gün içinde çevirisini yaptım, hocaya takdim ettiğimde çok memnun oldu ve teşekkür etti. Bu olay benim için çok önemli oldu. Kerkük türküler ve hoyratları konusunda ilk ciddi bilgilere ulaştım. Bu türde yazılabilecek bir eserin disiplini konusunda çok önemli bilgi sahibi oldum.

Değerli dinleyenler, biliyorsunuz Kerkük türküleri deyince akla ilk gelen isim Mehmet Özbek ve Abdurrahman Kızılay'dır. Mehmet Özbek'in Kerkük türkülerine olan sevdası Urfa'da başlar. Gençlik yıllarında her gün öğleden sonra Bağdat Radyosu'nun Türkmence yayınlarını dört gözle bekler. Abdülvahit Küzecioğlu ve Abdurrahman Kızılay'ın okuduğu hoyrat ve türküleri büyük bir zevkle dinler. Bu sevdanın işe dönüşmesini yine Özbek Hoca'nın kendisinden dinleyelim. Nida Hoca'nın radyo arşivindeki bantları gözden geçirdiği bir gündü. Beni istemiş. Gittiğimde odasındaki bant okuyucu cihazının üzerinde hazır bulunan bantı çalmamı istedi. Düğmeye basmamla beni 10-15 yıl öncelere götüren bir sesle karşılaştım. Çok etkilendim. Nida Hoca, "Kim bu? Tanıyor musun?" dedi. "Abdurrahman Kızılay. Bu okuduğu da mazan uslubudur. Fakat tanışmıyoruz," dedim. Yıl 1968. Ben Abdurrahman Kızılay'ın Türkiye'de yerleşik olduğunu da bilmiyordum. "Evet, bu hoyratı çalışmanı istiyorum," dedi Nida Tüfekçi Hoca. Bu bende yeni ufukların açılmasına sebep oldu. O güne kadar radyolarda hoyrat okuyan yoktu. Bu yöne ağırlık verdim. Başarılı olmuşum ki Kerküklülerin dikkatini çekti. Bana çok büyük ilgi gösterdiler. Bunun üzerine Kerküklülerin birbirinden güzel türkülerini gün ışığına çıkarmaya çalıştım. Zaman içinde Abdurrahman Kızılay'la dostluğumuz ölünceye kadar devam etti.

Değerli dinleyenler, 1966 yılından başlayarak profesyonelce Türk halk müziği ses sanatçısı ve şefi olarak çalışan Özbek Hoca, 1977-1986 yılları arasında TRT Türk Halk Müziği Denetleme ve Repertuar Kurullarında üye ve başkan olarak görev yaptı. Başta Urfa olmak üzere Anadolu'da birçok yörenin, yurt dışında ise Irak, Azerbaycan, Yugoslavya ve Bulgaristan Türklerinin halk ezgilerini derledi. Sözlü ve sözsüz olmak üzere bunların 300 kadarını TRT repertuarına kazandırdı. TRT'de bulunduğu dönemde radyoda hazırladığı Aşıklık Geleneği, Türk Halk Çalgıları, Türküler Nedir, Türkülerin Dünü, Bugünü, Bilince Sevdiklerimiz, televizyonda hazırladığı Yurdun Sesi programıyla o güne kadar radyo bünyesinde kullanılmayan tar, kaval, zurna, tulum gibi çalgıları ilk defa bir orkestra disiplini içinde kullanarak Türk halk müziğinin çalgı ve repertuar bakımından temel değerlerini ortaya koyup alışılagelmişin dışında yaptığı icralarla bu müziğin zenginliğini ve evrenselleşmeye açık olduğunu vurguladı. Elimizden Obamızdan, Kervan adlı TV programlarıyla yine o güne kadar yabancısı olduğumuz Kazak, Kırgız, Özbek ve Türkmenlerin oyun ve müziklerinden örnekler vererek Türk dünyasının genişliğini ve bu alan içindeki kültür birliğini vurgulamaya çalıştı. Yaptığı bu çalışmalar münasebetiyle Urfa Harran Üniversitesi kendisine Fahri Doktora unvanını vererek takdir ve taltif etti, diyor. Sözleri Fuzuli'ye ait olan bestesini dinletiyoruz. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı?

Doktor Mehmet Avni Özbek Hoca'nın yaptığı çalışmalarını özetlersek, 1966 yılında İstanbul Radyosu'nda Türk Halk Müziği stajyer ses sanatçısı olarak başlayan hayat, 1969 yılından sonra da sanatçı olarak devam etti. 1977 yılında aynı radyonun Türk Halk Müziği ve Oyunları Şube Müdürlüğü, 1982 yılında TRT Müzik Dairesi Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1983-1995 yılları arasında Hacettepe, Gazi ve Ankara Üniversitesi'nin Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde Türk Halk Müziği dersleri verdi. 1996-2002 yılları arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu üyesi olup müzik, perde ve sahne sanatları kolu başkanı olarak çalıştı. Haziran 1986'dan başlayarak kuruluşunu gerçekleştirdiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda koro şefi olarak hizmetini sürdürdü. Adı geçen kurumdan Ekim 2007'de kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Mehmet Özbek bu zaman içinde konferanslar verdi. Çeşitli dergi ve gazetelerde makaleler yayınladı. Ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğler sundu. Folklor ve türkülerimiz, Türk Halk Müziği Terimler Sözlüğü, ortaokullar için 1, 2, 3. sınıflarda müzik eğitimi, türkülerin dili, Türk Halk Müziği'nin esasları, Yaşar Doruk ve Nail Tan'la birlikte Türk Halk Ezgileri, Muammer Sun, Ertuğrul Bayraktar, Burhan Önder, Erdal Tuğcular'la birlikte Türk Halk Müziği çalgı

Bilgisi adlı kitapları yayınlandı. Yurt içinde ve yurt dışında sayısız konserler verdi. Zaman içinde Altın Hızma, Türkülerin Dilinden, Mum Kimin Yanan Kerkük, Yadigar Türküler adlı albümleri, bir uzun çalar ve 3 de 45'lik plağı yayınlandı.

bugüne kadar geldi. Türkülerle ağladı, türkülerle güldü. Sevgisiz yürek, kurumuş çorak toprağa, susuz bardağa, yapraksız ağaca benzer dedi. Türkülerimiz ruh aynamızın seyrangahıdır. Türküler sevgimiz, sevdamız, acımız, feryadımız, ağıdımız, övdümüz diyerek hep türküleri anlattı. Böyle diyen Özbek Hoca'ya program ekibi olarak uzun ömürler, sağlıklı günler diliyor, türkülerle var oldunuz, hep var olacaksınız diyerek bir programın daha sonuna geldik diyorum. Gelecek hafta aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak dileğiyle. Ses kayıtta Ayşe Koyuncu, yapımda Sabri Sabuncu, programı hazırlayan ve sunan ben Halil Atılgan. Hoş kalın, hoşça kalın ama muhakkak sevgiyle kalın diyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Program ekibi olarak Halil Atılgan'ın okuyacağı, Özbek Hoca'nın da çok sevdiği bir Çukurova Bozlağı armağan ederek programı sonlandırıyoruz. Kabul buyursunlar, azımızı da çoğa saysınlar.

Merhabalar kıymetli gönül dostlarım, ozan severler, aşık severler. Burası TRT Türk İstanbul Radyosu. Ben Ozan Poyrazoğlu, Mahlas'ın Ozan Poyrazoğlu. Bazen

Aşık Ahmet Poyrazoğlu diyoruz ama Ozan Poyrazoğlu daha kulağa hoş geldiği için öyle kullanıyoruz. Yapımcımız Elif Engin, teknik yapım Türkay Güner'le birlikte programımızı sürdüreceğiz. Giriş girizgah olarak size bir divan okuyayım bugün. Bakalım ne okuyoruz? Aşıkı sadık olanın sevdiği sübhan olur diyoruz.

Bu nasıl sırdır hakikaten? Bunun sırrını çözen olmamış. Bir bakıyorsun bir saz bulmuş. Başlamış çalmaya. Sonra yavaş yavaş bakıyorsun ki bir ozan olmuş. Bir derya olmuş Damla iken. İşte bu sır acaba aşkın aleti olan, mehengi olan bu sazda mıdır? Ben de diyorum ki bu saz ki ervah-ı ezelde çalınan sazın sedasıdır. Evet. Bakalım aşık ne demek?

Evet. Çok sevdiğim dallardan birisi efendim Köroğlu'nun eserlerinden Mamaş Bezirgan'la Köroğlu karşılaşmasından bir kısım size sunacağım. Gerçi bu çok uzundur ama programımızın süresini göze alarak birkaç dörtlüğünü söylememiş olacağım. Bu da böyle bilinsin. Bakalım Köroğlu koçaklarıyla birlikte Çardaklı Çamlıbel'de hangi kervan geçer diye paç almak için gözetleme kulesinden bakıyordu. Oğlu Ayvaz haber verdi ki çok ulu bir kervan geliyor. Bu kervan İstanbul kervanına benziyor. Herhalde çok varlıklı. Köroğlu sazını aldı, kervancının önünü kesti. Bakalım sazı bastı sinesine, söz geldi binasına. Köroğlu orada ne söyleyecek Bezirgan'a?

Bezirgan'ın ismi Mamaş Bezirgan'dı. Biz de söylerken aldı bakalım Mamaş Bezirgan öyle kolay yutulacak bir kişi değildi.

Köroğlu şaşırdı. Bezirgan değilim, şahın kuşuyam. İlişme kervana yan geç Köroğlu. Ben de yolpacını vermez kişiyem. Dokunma kervana yan geç Köroğlu. Allah Allah. Köroğlu böyle bir yiğit adamla karşılaşacağını sanmıyordu. Aldı bakalım, bu taş çok çetin bir taştı. Şöyle bağlıyordu.

Başına örtmüştür buhara börkü. Köroğlu söyledi üç hane türkü, 80 bin tümeni saysam bezirgan. Köroğlu söyledi.

Mamaş Bezirgan'ın kör oğlunun böyle mertçe konuşmasını sevmesi üzerine kanı kaynamıştı. Bakalım nasıl bağlayacaktı. Aldı Mamaş Bezirgan. Çok ağladım sinem başı pür yandır. Aşkın elinden bu bedenim giryandır. Bezirgan'ın

Şimdi yine bir değerli ustadan size bir güzelleme okuyacağım. Ne okuyacağız? Başına döndüğüm seyrana çıkmış. Salınıp gezdiği yollara şeker.

Okuduğum bu eser Erdişli Aşık Emrah'a ait sözleri ve havası, kıymetli gönül dostlarımız. Şimdi madem ki hani programımızın içerisinde aşık fasılları, karşılaşmalarla beziyoruz ya, hazır Erdişli Emrah'tan girmişken Emrah'ın babasıyla yapmış olduğu karşılaşmayı söyleyeceğiz. Emrah bir aşık oğludur. Babası Öksüz Ahmet mahlasıyla sözler yazar. Ama tabii o bir hikayeci aşıktır. Fazla da kendine ait eserleri olmasa da oğlu Emrah'ın gölgesinde pek tanınmamıştır. Emrah ki 18 yaşında Selvihan'a aşık olmuş, aşk badesini içmiş. O günden sonra kaynamış, taşmış ve sevgilisi Han Selvi, İran Şahı, Van Kalesi'ni kuşattığı zaman Erciş'i de kuşatmış ve kimseye yar olmayan bu dünya çarkı felek Emrah'a da yar olmamış. Sevgilisi Han Selvi'yi Şah atlıları almış götürmüşler. Emrah sevgilisinin arkasında gidecekti. Sazını aldı, anasının elini öptü. Orada söylediği birkaç türkü var. Onları söyleyip fazla burayı boğmak istemiyorum. Babasıyla karşılaşma yapacaktı. Efendim babasının elini öpünce babası sazını çıkardı. Oğlum, sen anana söyledin. Benimle de vedalaşıyorsun. Konum komşular toplanmıştı. Eyleş oğul hele. Kulak ver babana. Bakalım ne diyorum dedi. Öksüz Ahmet sazı bastı sinesine. Bakalım ne söyleyecek oğlu Emrah. Ağardı saçlarım, büküldü belim. Gitme oğul koyma bu çağda beni. Gitme oğul koyma bu çağda beni.

Evet, bu güzel karşılaşmayı da sizlere sunmuş olduk. Muhabbetli ve bizi candan dinleyen TRT Türkü dostları, hepinize yapımcımız Elif Engin'den ve bu programla emeği geçen teknik yapım Türkay Güner'den selamlar, sevgiler. Hepinize gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

türkülerimizin özelliklerini ve güzelliklerini anlatan Halil Atılgan ve Sabri Sabuncu'nun hazırlamış olduğu Dilde Telde Anadolu programı her pazartesi saat 22'de TRT Türkü'de sizlerle.

geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Muzaffer Sarı Sözen'in Salı Ağa'dan derlediği Kırklareli türküsüyle başlıyoruz. Rüstem Avcı sizlerle. Harman yerini süpürdüm.

Nida Tüfekçi'nin İhsan Ozanoğlu'ndan derlediği Kastamonu türküsüyle Ahmet Turan Şan sizlerle. Kahve piştiği yerde, tel ve taştığı yerde.

Osman Ersan'a ait Manisa türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. Döşemedir koca konak döşeme, dalgın uykularda girdi düşüme.

Durmuş Yazıcıoğlu'nun Hasan Hüseyin Kural'dan derlediği Ege türküsüyle Emine Akmaş'ı sizlerle. Çaya düştü tutamadım kolunu, uzak gitti bilemedim yolunu.

Muzaffer Sarı Sözen'in Ali Pedir Coşkun'dan derlediği Rumeli türküsünü İbrahim Can yorumluyor. Yıldız da işte geldim yanına.

Muzaffer Sarı Sözel'in Artvinli Hasan Çıtak'tan derlediği Artvin türküsünü Nursaç Doğan Işık söylüyor. Senden bana yar olmaz, olsa vefakar olmaz.

Kazım Alkar'ın Ahmet Şenses'ten derlediği Ege türküsünü Osman Kalay söylüyor. Akşam oldu yakamadım gazımı. Kadir Mevlam böyle yazmış yazımı.

Neda Tüfekçi'nin Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsüyle Hale Gür sizlerle. Duman vardır güzel İzmir başında, arzum kaldı toprağında taşında.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Merhabalar gönül dostları, türkü sevdalıları. Türkiye evimizin kapılarını sonuna kadar açtık. Telin dile değdiği, dertlerin ezgiyle dağıldığı o sıcak yuvamızda buluştuk. Bugün soframızda bayram neşesi, sazımızda bayram telaşı var. Kurban Bayramı'nın o birleştirici ruhunu yaşayacağımız bu haftanın ilk gününde sanatçı arkadaşlarım ile birlikte keyifli bir program hazırladık sizler için. Mikrofon başında ben Ali Çakar ve radyomuzun değerli solistleri Selcan Kökçen Şahin, Tuncay Kemertaş ile birlikte bir saat süresince sizinle olacağız. Ve işte bugün bize eşlik edecek ekip arkadaşlarımız, bağlamasıyla saz grup şefimiz Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, nefesli sazlarıyla Fedai Tekşahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, akustik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan. Programımızı bugün Esra Eren hazırladı. Seslerimizi en iyi şekilde size ulaştırmamızı sağlayacak ton maisterimiz ise Fırat Özturan. Programımıza Eskişehir Hamidiye yöresinden bir türkü ile başladık. Selcan Kökçen Şahin seslendirdi. Yol üstünde dikili taş, bir evde iki kardeş dedi Selcan Kökçen Şahin. Bayramın kutlu olsun Selcan'cığım.
1: Sizlerin
0: sağlıklı,
1: de.
0: Sağlıklı, mutlu, nice inşallah güzel bayramlar.
1: İnşallah hani hep dileğimiz sağlık.
0: Ulaşalım.
1: İnşallah sağlıkla daha nicelerine ulaşalım. Bu vesileyle radyoları başında şu an bizi dinleyen dinleyenlerimize de bir merhaba diyelim. Bayramı böyle coşkuyla kendimize doğru çekelim bu türkülerle.
0: İnşallah bir saat boyunca türkülerimizle o bayram coşkusunu değerli
1: yaşayalım.
0: Dinleyenlerimizle birlikte yaşayacağız. Bayram deyince peki ne geliyor hemen aklına Selcan'cığım?
1: Kırmızı rugan ayakkabılarım.
0: Öyle mi?
1: Evet. Öyle çünkü hani herhalde bütün kız çocuklarında yani şimdi yaşayabilen diyelim, ona imkanı olan diyelim, olmuştur böyle bir anısı.
0: O bayram heyecanı günler öncesinden başlar.
1: Başlar.
0: Çocukluğumuzda hep
1: benim de
0: yaşadık.
1: Vardı ve şöyle

0: çıkıldı işte, bayram için bir şeyler alınacak. O ayakkabılar nasıl böyle parıl parıl parlıyor. Hani beni al, giy beni der gibi.
1: Bir an evvel giyme heyecanı değil mi?
0: Denedim ama evet. Küçük.
1: Hayal kırıklığı.
0: Hayal kırıklığı ve son numara. Yok.
1: Eyvah.
0: Küçük geldiğini söylemedim. Baktılar.
1: O ayakkabıyı giydin.
0: Aldık, evet. Artık eve gelince dedim böyle içine bir şeyler koydular. Birazcık daha genişlesin diye. Ve ben onu, ayağımı biraz sıka sıka giymiştim.
1: Ama bak ne güzel, unutmuyorsun.
0: Evet, unutmuyorum.
1: O bayramı
0: işte, bayram
1: unutmuyorsun.
0: Denince aklıma evet. İlk gelen şey kırmızı rugan ayakkabı.
1: Büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz.
0: Evet, küçüklerimizin
1: gözlerinden öpüyoruz. Sağlıklı, huzurlu,
0: nice
1: bayramlar diliyoruz. Hani o meşhur söz vardır ya. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül ahbap ister kahve bahane. İşte bayram tam da o bahanedir, bu güzel türkü tüm dostlara gelsin. Kahve koydum fincana, hele bakın micana, kör olası kel Seyit, nasıl kıydın bu cana diyecek Selcan, Kökçen, Şahin.

0: Selcan Kökçen Şahin.
1: Teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Nefesine, yüreğine sağlık. Davut Sulari Üstad'ın dediği gibi bugün bayram günü derler. Alem eğlenir ama bazen bayram gurbettekine bir iç çekiş, sevdiğinden ayrı düşene bir sızıdır. Hem bayramı karşılayalım hem de o ince sızıyı türküyle paylaşalım. Tuncay Kemertaş mikrofon başında.

0: Tuncay Kemertaş, çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Nefesine, yüreğine, gönlüne sağlık.
1: Arkadaşlarımızın da eline, yüreğine, gönlüne sağlık olsun. Sofrayı beraber kurup kaldırıyoruz.
0: Birlikte paylaşıyoruz. Aynen. O güzel türküleri bayram arifesinde Türkiye evinde buluştuk.
1: Evet.
0: Tuncay'cığım, güzel türküler seçtik bugün değerli dinleyenlerimizle paylaşmak
1: için. Dinleyenlerimiz için de keyifli olabilmesi temennisiyle.
0: Senin de bayram mesajını alalım.
1: Vallahi
0: ne demek cümle... istersin? Ya da bayram deyince aklına ne gelir hemen?
1: Bayram öyle. Deyince tatlı, keyifli kalabalıklar. Yani ziyaretler, gelenler, uzun süredir belki bir arada olamayışlar.
0: Evet.
1: Efendime söyleyeyim. Bayram bir tarafıyla da hasrettir. Yani
0: aslında
1: bir yönüyle de...
0: uzun süre göremediğimiz yakınlarımız, tabii, büyüklerimiz. Tabii, tabii. Bu vesileyle en azından onlara bir merhaba
1: aynen.
0: demek...
1: Aynen,
0: bir gönül birlikteliği kurmak, bir hoş beş sohbet aynen. etmek bizim geleneğimizde, göreneğimizde olan...
1: Aynen öyledir ve dolayısıyla cümle İslam aleminin ve dinleyenlerimizin nice keyifli, sağlıklı, hayırlı, güzel bayramları olması temennisiyle
0: Kurban bayramlarını kutluyoruz şimdiden. Evet. Gönlüne sağlık. Çok güzel bir türkü dile getirdin Davut Suları Üstad'dan. Bugün bayram günü derler, alem eğlenir dedi Tuncay Kemertaş. Haftalarca yolu gözlenen, hazırlığı günlerce süren o kutlu an. Güzel, celal güzel sesin kaleminden dökülen o tatlı heyecan bayramın ilk sabahı gibi içimizi ısıtıyor. Ne demiş? Az kaldı dostlar, az kaldı bayram ola.

0: Tuncay Kemertaş. Tuncaycığım,
1: teşekkür
0: nefesine,
1: ediyorum.
0: Gönlüne sağlık.
1: Dinleyenlerimizin
0: güzel
1: de
0: Türkiye
1: yüreğine
0: için
1: sağlık olsun.
0: İlerleyen dakikalarda yine senin o güzel sesinden çok güzel türküler
1: Eyvallah.
0: Dinleyeceğiz. Evet değerli dinleyenlerimiz, Türkiye Evi programı TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan devam ediyor. Erzurum'un o yanık havası bayram gecelerine bir başka yakışır. Haydar Telhüner'den alınan güzel türkü var sırada. Onu da ben seslendirmeye çalışacağım. Geceler yârim oldu, ağlamak kârım oldu. Her dertten yıkılmazdım, sebebim zalim oldu. Bu güzel türküye Cafer Nazlıbaş kabak kemanesiyle yol gösterecek.

Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım. Bu güzel güzel Türkiye, güzel eşlikleriniz için. Ayrıca Cafer Nazlı Paşa'ya da çok teşekkür ederiz o güzel açışı için. Bayram demek kapının çalınması, sofranın kurulması, elin öpülmesi demektir. Azerbaycan'dan esen o samimi yel bayram müjdesini getirip evimizin baş köşesine bırakıyor. Şimdi eller öpülsün, gönüller bir olsun diyoruz. Bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize.

Teşekkürler, teşekkürler değerli arkadaşlarım. Bu güzel türkülere güzel eşlikleriniz için Azeri bir ezgiyle devam ediyoruz yine programımıza değerli dinleyenlerimiz. Mikrofon başında Selcan Kökçen Şahin, yine çok güzel bir Azerbaycan türküsü dile getirecek. Ay saçı burma, uzakta durma. Gel ay sevgilim, boynunu burma.

0: Evet, Selcancığım, Gökçen Efe diyorum.
1: Gökçen Efe diyorum, susuyorum
0: İnşallah
1: diyormuşum.
0: Dede ziyaretleri,
1: Tabii
0: anneanne,
1: tabii yani
0: babaanne.
1: artık
0: Evet.
1: bazı şeylerin de farkında yavaş
0: Bugün de
1: yavaş.
0: benim elimi öptü. Biz ilk bayramlaşmayı
1: Yaptık. Gökçen
0: Gökçen
1: Efe
0: Efe
1: ile
0: ile birlikte
1: yaptık.
0: yaptık.
1: Evet.
0: Maşallah, Allah
1: Yani çok
0: bağışlasın.
1: hızlı büyüyorlar ve ben onu
0: Evet.
1: diyorum. Hani zaman hep bu kadar hızlı mıydı? Evet, hızlıydı. Sadece bize önümüzde onu anlatan bir şey yoktu. Şimdi bir canlı var, bir varlık var
0: Tabii ki.
1: ve ne kadar hızlıymış zaman
0: Değil mi?
1: dedirtiyor. Hani şey gibi
0: Hiç anlamıyorsun
1: anlamıyorsun.
0: zamanı.
1: Evet,
0: Tabii.
1: başlarda böyle birazcık günler zor geçiyor gibi ama yıllar koşturuyormuş.
0: Aslında
1: Şimdi ama
0: biz de onlarla beraber büyüyoruz, yol alıyoruz, deneyim kazanıyoruz,
1: işte
0: değil mi?
1: insanın
0: Rol
1: böyle
0: model
1: yüreğini
0: oluyoruz.
1: sızlatan birazcık o
0: Evet.
1: kısmı oluyor.
0: Evet.
1: Zaman çok hızlı, evet, o hızla büyüyor da
0: İşte burada da
1: ben de büyüyorum diyorsun. Bu defa anneyi babayı düşünmeye başlıyorsun. Sevdiğin insanları, senden büyükleri düşünmeye başlıyorsun. O zaman böyle birazcık sızlamaya başlıyor benim yüreğim.
0: bu işte
1: Bilmiyorum, zaman çok.
0: geleneğimizde, göreneğimizde çok güzel anneneler. Yani bunları taşımak, işte
1: Evet.
0: gençlere örnek olmak, çocuklara bu
1: Tabii
0: mesajları
1: tabii tabii.
0: vermek hepsinden önemli. Ve bayramlar aynı zamanda nedir? Küsürlülerin barıştığı
1: Barıştı tabii.
0: süreçlerdir.
1: Tabii
0: Evet,
1: tabii tabii.
0: bu çok daha
1: Tabii.
0: en önemlilerinden bir
1: Evet.
0: tanesi. Evet, yine senden türküler dinleyeceğiz.
1: Çorum'a doğru bir
0: Çorum'a doğru gideceğiz.
1: gidelim.
0: İstersen sen anonsunu yapabilirsin.
1: Musa Yenilmez'den alınmış Sümer Ezgü
0: Selam olsun
1: derlemiş ve notaya
0: Sümer
1: almış.
0: Ezgi'ye de
1: Selam olsun
0: buradan.
1: bizi dinliyor,
0: Çok da keyifli
1: dinliyorsan.
0: bir türkü.
1: Evet. Soku Dibi Milli.
0: Bedirik.
1: Bedirik, evet,
0: Bedirik
1: bilinen
0: Soku
1: diğer
0: Dibi
1: adıyla.
0: Milli olur.
1: Evet.
0: Bedirik güzel seven dilli olur diyecek Selcan Kökçen Şahin.

0: Selcan Kökten Şahin, çok çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: yüreğine,
1: ederim hocam.
0: Gönlüne
1: çok
0: sağlık
1: sağ
0: Selcancığım. Evet değerli dinleyenlerimiz, TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan programımız, Türkiye programı devam ediyor. Ve şimdi mikrofon başında Tuncay Kemertaş. Evet Tuncay'cığım, ne dile getireceğiz?
2: Memleketten bir memleket türküsü.
0: Erzurum'a gidiyoruz.
2: Evet, merhum Seyfettin Sığmaz Üstad'dan alınan bir güzel türkü. Sular başından bulanır diyeceğiz. Diğer bir adıyla Pınar başından bulanır.
0: Çok da güzel bir türkü. Eyvallah. Dinliyoruz. Tuncay Kemertaş.

0: Tuncay Kemertaş. Valla
1: teşekkürler ediyoruz.
0: Ben de eşlik ettim.
1: İyi ettim babacığım. Ağzına sağlık olsun. Teşekkür ederim.
0: Canım benim sağ ol. Çok,
1: dinleyenlerimizin çok de gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın ellerine yüreğine sağlık olsun.
0: Bayram aslında insanın özüne dönmesi, canın cananına kavuşmasıdır. Gönül gözüyle bakanların, birbirine sevgiyle sarılanların türküsü bu. Memleketi Erzurum'un türküsüyle Tuncay Kemertaş'a yine kulak veriyoruz. Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola.

0: Tunca Kemertaş. İnşallah nice güzel bayramlar olsun Tuncacığım. Nefesine, gönlüne sağlık.
1: Için.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdi sırada Afyon Karahisar yöresinden Hidayet Çalbudak'tan alınan güzel bir türkü var. Bunu da ben dile getirmeye çalışacağım. Karahisar Kalesi yıkılır gelir, kâkülü boynuna dökülür gelir.

Çok çok teşekkürler değerli arkadaşlarım. Türkiye evinde bu hafta Kurban Bayramı'nın öncesinde yüreklerinize dokunalım, bayramı karşılamaya birlikte hazırlanalım istedik. Kıymetli solist arkadaşlarım Selcan Kökçen Şahin ve Tuncay Kemertaş ile sazımızı, sözümüzü paylaştık. Bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, nefesli sazlarıyla Fedai Tek Şahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş, akustik gitarıyla Ergün Pala, bas gitarıyla Olgun Kılıç, ritim sazlarıyla Murat Kas ve Hüseyin Özdoğan bize eşlik ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Program yapımcımız Esra Eren ve ton maisterimiz Fırat Özturan'dı. Hep birlikte seslendireceğimiz

güzel bir türküyle sizlere veda etmek istiyoruz. Ankara yöresinden Rıfat Balaban'dan alınan Karakoyun etli olur, kavurması tatlı olur. Yar üstüne yar.

Her seven ölmez ama dert de olur. Bayramınız mübarek, eviniz huzurlu, radyonuz hep bu frekansta olsun. Haftaya yine aynı saatte gönül soframızda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

QLV. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Bayramın en güzel hediyesi sevgiyle paylaşılan anılardır.
1: Kırgınlıkları bir kenara bırakıp gönülleri kazanalım.
0: Bayramın ruhunu hep birlikte hissedelim. Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
1: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
0: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
1: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

0: Türkü Lügatı.
1: Yöre, geleneksel müzik kültürünün yaygınlık kazandığı coğrafi alana denir. Buradaki geleneksel müzik kültürü tüm öğeleriyle şehirden çok kırsal kesimi kapsar. Anadolu ve Trakya'daki şehirlerin ve taşranın coğrafi alan esas alınarak oluşturulan kültürel kimliği yöre terimiyle ifade edilir. Konya yöresi, Kayseri yöresi, Şanlıurfa yöresi daima şehir merkezlerine vurgu yaptığı halde Barak yöresi, Arguvan yöresi gibi ifadeler kırsal kesimi tanımlar. Teke yöresi ise her iki unsuru birlikte ifade eder. Bir müzik ve ses kültürünün coğrafi alanla sınırlandırılması esasına dayanan yöre terimi, bölgeden ayrı olarak kültürel ögelerin öne çıkmasını sağlayan bir kavramı da bünyesinde barındırır. Bir yörenin bünyesinde yer alan geleneksel ses kültürüne ise yöresel müzik adı verilir. Eskiden bu kavrama mahalli musiki denirdi. Günümüzde ise yöresel müzikle birlikte yerel müzik terimi de kullanılmaktadır. Bir yörenin yerleşik insanları tarafından üretilen, söylenen, çalınan, o yöre insanının ortak yapıtı haline gelen, kulaktan kulağa aktarılarak yaşatılıp günümüze kadar ulaşan ve yerel kültürlerin izlerini taşıyan müzikler yöresel müzik olarak adlandırılır. Tarihsel süreç içerisinde o yörede yaşamış tüm uygarlıkların müziksel yaşam biçimlerinin oluşturduğu bir bütün çerçevesindeki tüm çeşitlilik ve zenginlik

0: müziklerse söz konusu yörenin müzik kültürünü oluşturur. Bazı araştırmalarda kavramsal açıdan Türk halk müziği terimi yerine yöresel müzik, töresel müzik gibi farklı adlandırmaların yapıldığı görülür.
1: Türkü lügatı.
2: Bayram bizi biz yapan geleneklerimizle güzel.
1: Büyüklerin ellerinden öpelim, küçüklerin gönlünü alalım.
2: Sevdiklerimizle bir araya gelip bayramın tadını çıkaralım.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: benim türküm.
1: Ege'nin incisi İzmir Hatay basın sitesinden Erol Saraç. Yavuz Bingöl'ün sesinden Sarı Gelin türküsü Erzurum İspirlilere armağan ediyorum. Teşekkür ederim.